0: κύριος διέτευε τα 30 σώτοτο στα γιάχνησα μάλλον τι πράγια σάντρου σκουβά.
1: Σα χάρτσο πες.
0: Ραχμάτ.
1: Çıkıp kala, çıkıp kala. Kolcuttaki etken çaylar pişmedi bazı üyeleri. Etken çaylarını işçi yaptı, azı kosağın toyuzup şamasın çaylar çıkıdı bir demlik ince ama. Hoş, anlık uçuların da olsa devamlıktır diye oluşturuları verip, bizden para anlaştık halaydıgan temeler anla bu içi, fıçır yolda patlan sağına bol oda, sağır bul bul, nage çıkıp aldı. Anda kıma ama körükten üstüme, körükten rışat yılı boşap gitti deyim, sağır bul bul ya. Hoş. Nakşı'nın bir nağını etken iken program mazmurlarımızı devam başlarımız. Emin Can Yusuf Örülgan Can

Karangı çüşkende Şincan Çigra'dan çıkış kreş Çigra Mudapya Tekşürüş Başpunkti Kongşenzi Çigra'dan çıkış kreş Çigra Mudapya Tekşürüş Punkti gazarımızda Karangılıkı tolgan hizmet binasıdaki 3. kavatının bir deristin çırak nuri görünüp durattı. Punkti'nin işkenderizlik sakçı başlığı Lohuymen üstel aldığı oltırıp hizmet kılıp atattı. 90 yıla tolgan Lohuymen'nin sakçı hizmeti bilen şoğullanğalığa 9 yıl boldı. O siyasi hizmet ve partiya işleri hizmeti orunda kadırlarını başkırıştan tatip yazma materyal ve hüccet ola kısık içe, kadırlarını bağlaştan tatip partiya işleri hizmeti içe ün tünsüz halda bütün punktiki kadır sakçılığa mülazimet kıldı. Estaydıl Japakçı daydıgan, eğir besek, inçke Lohuymen tılgı elinse hizmetleşle onu maktumay kanmaydı. Lohuymen hınan cengrodun. 2017 yılı sakçı bulup, Hongshanzui Çigra Tekşiriş Pünktü'nü kagan. O, tonji kitim, 6 ayının katlı soğukını eskılgan. 0'dan tümen 40 Celsius gradusluk temperaturda sırkı çıkanda, kaş kirpiklerini muz tutup getirdi. Bu yanın moyutuğu tezirak maslış için o daim özünü çenik durdu. Başkala 5 kilometre yügürse, o 7 kilometre yügürdü. Keşte çırağı uçurulgan diken başkala aramasa, o kesbi nazirya kitaplarını kuşaklap, Yotkan'ın işçi de köydü. Hizmet oranını almıştırıp siyasi hizmet ve partiya işleri hizmeti bilen şoğullandıgan dekin, Lohuymen kesipki tezirak pişik buluş üçün nöldüm başlap ügendi. Lohuymen kündün künüge baş çökürüp cephalık işlaş çariyanda hizmetki kereklik törülük bilimlerini ilgiledi. Hongshanzui Çigra Tekşürüş Pünktü'nün arx materyallarına onun kan tarı sındı. Siyasi hizmet ve partiya işleri hizmeti mürekkep. Gerçi port bexatarlığının birinci sepede küreşkimisi mi, mulazimeti HVT'sinin aldıngı sepede bulması mı, kişini ayacağını saladığan xatarlık payetler mi, yercağını zilzilegi saladığan kahramanlık işleri bulması mı, lekin adetki hizmet orunda Lohuymen yanıla bütün küçü bilen, bütün punktiki kadr sakçılığı mulazimet kılıp, önerven royu bilen yeni devirdeki ayalı siyasi hizmet ve partiya işleri hizmeti sakçılarının özgüçü kıyapıtın işbağırladı. Jungo-Mongoliya çigarasındaki egiz tağ davallarda uzun müddet turuş, şehir ve adamlardan yirak turuş, halık sakçılarının cismani ve ruhi cahitki sınıqı. Lohuymen özünü köpçülükten hizmetkar edip barab, hizmettaşlarının iş hakkını özgertiş, dem ilişini tasdıklaş, hizmet körüstüp mükapat iliş, tasdıklı çıkatarlık türlü hizmetlerini inçki işledi. Sakçılarını söyüş, sakçılar kalbini illetiş tedbirde yenilik yaratıp, bütün küş bilen köpçülükten gamdan halas kılıp, halık sakçılarının hatırcam hizmet kıladığan çoğun ark sepini müstahkemledi. Yeni sakçılarının bu yaga tezini maslaşıp, Hatır Cemal'da Hongshanzui Çigra Tekşiriş Pünktü'nü kelişiği yerden beri üçün, Lohuymen ulanın şahsi ahvali ve turmuş ihtiyacını devamlı ilgilep, her bir adamın kesbi arka görünüşü ve karakter olaylılığı asasen bir kesbi tayanışını itekçi kılıp, kol mu kol okutuş, nuhtudun nuhtuğu itekçilik kılış arkalık ulanın öz hizmet orunda kattık maharet yetildirip, ciddi, qiyin vazifalarda eğir yükni zimmisiga elishiga yordam berdi. Lohuymen'nin ko'ngil qo'yib yetakchisi bilan 2021 yili soqchi bo'lgan Shi Jianwei naati tezla idoraning tashviqot tayanchisiga aylandi. Lohuymen'nin xizmat ustida partiya ishlari bo'yicha uzluqidan o'g'inish qilin xotirasi yil bo'yi amra bo'ldi. Partiya ishlari xizmat jihatida u Shinjiang chegara Tekşürüş Başpunktu'nun partiya kuruluşu bilen idare kılış birleştirilgen ideyasını pahalı emelileştirip, Hongshanzui Çigra Tekşürüş Punktu'nun 6 ay tevası da Şüedu partiya kuruluşu birleşme gevdesi berpa kılışka sanışını ilgir sürüp, sakçı tarmaklar bilen yerlik emkarlaşış, teşkilleş, ortak berpa kılış katırlık şekilde arkalık partiya teşkilatının siyasi iktidari ve teşkili evzellikini Çigra İğzı'nın en aldın sepegi yetkizdi. 2024 yılı 6 ayda sanşilik sayahatçı Wang Apandi Hongshanzui portidan vatanga qaytib kelganda qor erib kelgun kelib yo'l to'silib qoldi. Halqliq paytda Hongshanzui chegara tekshirish punkti Shuodu partiya qurilishi birlashma gavdasini o'rtaq qurgan o'rinlar bilan faollashib, bir qizish mashinasini moslashtirib, Wang Apandini vatanga bexatar qaytirib keldi. Shu joydagi ommaning qalbida Lohuymen ulaning tuqqini
Serik bilen Ularbek 60 yaşdan aşkan bolup, ailesinin iqtisadi şaraiti yaxşı emas idi. Lohimin teşebbüskarlık bilen ula bilen tıpkalaşıp daim turmuş buyumları ve doğrularını ilip ulanı yoklap durdu. Yaşan galla bir aram bolsa o hamra bolup doktorxanağa ilip berip, nomri ilip tekşürtkizdi, doğru epledi. Yaşan galla'nın oylusta, yaşan galla oylusta koy kalı bakmakçı boğanda o meblağ yollarını ravallaştırışkı yardımlaştı. Teknikla bilen ala kılışıp ulağa iyi tekşilik kaldı. 2024 yılı kışının məlum bir günü Seyrik'nin kesili tuyuqsuz kozgılıp gülüp nəpəs alanmay kaldı. Ayalının putu ağırıp mağanmaydı. Balılanma sırtı boğazkı ölgürüp gülənmaydı. Seyrik Lohiman'a telefon kaldı. Lohiman əhvaldın xəbər tapqanıgın dərhal ulanın öyüge badı. Şunan bilen bir vaqtta abdomobil ala kılışıp onu doktorxanağa apadı. Yani keselxanda bir keçi turdu. Seyrik aşı bir keç gündüzdeki koğduğu için azırgıçı esidi saklap, təsirlengen halda. Bu kız öz kızımdı mı yıkayın dedi. Bir yılda tört pəsil boludu. Siyasi hizmet ve partiya işleri hizmetine toxtup koyuşu bulmaydı. Yıkıda Lohiman 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bağlandı. Bu şenşerap aldı da Lohiman mındak dedi. Ben fakat öz hizmetimle yakışı işildim. Yeni devirdeki yaş bolu süptüm bilen, zimmemge ilişki tekiştik yükünü zimmemge ilip, yaşlık baharımını aymay. Partiya iştiri, halkının bakti üçün ahmiyetlik işlerini kılımın. Hongshanzui Çigra Tekşiriş Punktinin Cengmeyisi, Cengmeyi, Gao Xinmin mındak dedi. Lohiman hizmette tekimi mükemmel bolus kayıntılıdı. Onun kəsbi iktidarı Çigra Tekşiriş hizmetini puhtu kapalatge ege kılıdı. O ögünüşke mahir. Yoldaşlar bilen iştipak hizmetini kızgın söyledi. O Hongshanzui Çigra Tekşiriş Punktidiki barlık kadır sakçılığa ölge

0: Otturhal yomg'ir yog'ib, keyin ozroq yomg'ir o'zgardi. Temperatura 12 dan 19 Selsiya gradusgacha temperatura biroz tavallaydi yomg'irning ta'sirida. Endi 5-janing 12-chi kuni kunduzdan kechigacha qattiq yomg'ir yog'ib, keyin ozroq yomg'ir o'zgardi. Demak, ertadan boshlab 2 kun yomg'irlik, o'yliqlik havorayi bor. Lekin o'g'illikka temperatura bak tavallaydi. Temperatura 8 dan 12 Selsiya gradusgacha. Shuna do'stlarimizga har vaqt qilinroq kiyinishga alohida ahamiyat berishni tavsiya qilamiz. Davomlik turdi bizga uchir yollayotgan Abdukarim, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mamat Alijon deydi, Tianxia xalqaro aeroportida uchrat 100 atrofi taksi va yo'lovchilar yo'q deydi. Unda bo'lsa birdam saqlab turgan aeroplanlarning tushib, xeridalarning chiqadigan vaqtim bo'lib qoldi, juma. Oyjamgul ma'lum sizga ko'pdan ko'p rahmat. Tajriba tur maktab joylashgan yo'l bilik yo'llari va ozroq shamol bor deb. Lekin bugun temperatura bak yuqori anglamoqchimiz. Endi biz mavu optinum rayonimizdik 16 şaharının kelgüsü 20 tesadlik avarayı malumatıgın birlikte karaylı. Çünkü cay caylada anlavatkan anlavatkanımız var. Ürümçü dava uçak bazlı bulutluk temperatura 18-33 Celsius gradus kıça. Altayda azırak yamgır yağıdı temperatura 17-29 Celsius gradus kıça. Çöçekte azırak yamgır yağıpken kişilik yamgır gözgürdü temperatura 14-25 Celsius gradus kıça. Olcu da hava bulutu bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 13-29 Celsius gradus kıca. Bortalada hava tutuk bulup kar yağmur yağdı. Temperatura 14-32 Celsius gradus kıca. Karmayda hava tutuk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 18-34 Celsius gradus kıca. Köydünde hava bulutu bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 17-36 Celsius gradus kıca. Şihanzda hava bulutu bulup kent tutuludu. Temperatura 20-36 Celsius gradus kıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21-38 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keng bulutlandi, temperatura 18-36 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutliq bo'lib, keng tutiladi, temperatura 27-41 Celsius gradusgacha. Ko'rilda hava bulutliq, temperatura 18-36 Celsius gradusgacha. Oqsuvda hava bulutliq, temperatura 15-33 Celsius gradusgacha. Olatushda hava bulutliq, temperatura 17-33 Celsius gradusgacha. Qashqarda havo bulutliq, temperatura 20-33 Celsius gradusgacha. Xotanda havo bulutliq, temperatura 19-36 Celsius gradusgacha. Janubiy Shinjongda endi temperatura biroz yuqori, havo ochiq. Lekin shimoliy Shinjongda ko'proq yomg'irli havorani, o'yliqli havorani asos qildi ekan. Shu do'stlarimizningki bexatarlik alohida diqqat qilishni tavsiya qilamiz.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Şitin Abdetalının 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb iskən aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nuqtı uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşdırınızı tügütüdü.
2: İşqi orunlaşdırış mülazımtı da suallağı cevap verilüdü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
3: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sinimi məzmulları sərxil.
2: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgüçü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetali'ni çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
0: Qadirlik anglovchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz qo'rillashtirilgan mazmunlarimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat, ko'tarinki ruh bilan bugungi barlik ishtirokchilarga otlanganlar, bugungi ishtirokchilardan natijaga erishganlar. Sabrlar, ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringiz ahamiyatli, ma'nolik bo'lsin. 107.4 qatna san'at radiosining barlik programmalari

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Hazır Ertigenlik Haberler programımızla başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Ertigenlik Haberler programımızla anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 10. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 24. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mesmullarını tonuşturumuz.
1: Merkez İkologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7. grupsının Şinjan Uygur Abdonum Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanını Nazaret Kılıç Seferberlik Yığını Ürümçü'de içildi. Çin Şocan Uğurluşu Seferberlik'e kaldı.
2: 15. 5 yılını yakışı başlaş, kademlik yakışı iliş temsilindeki Şinjan Mahsus Meydan Akbarat İlan Kılıç Yığını Ürümçü'de ötküzüldü.
1: Atanım rayonumuz bir hatarı, elastikliği iyiye zamanı yerleşken su doğru sistemisini berpa kılışını tezletip, Şinjan'ın yukarı süpetlik terakiyatıga su erketlendirgüç küçük koşuşuna nişanladı.
2: İli Kazak Kaptanım Oblast'ı tokluğu ulu esleğe oğrulaştırmasını pahalı elalaştırıp, yeşil seperge çıkış yiyen kuvvetini kuzgattı.
1: Cayları, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıkısı medeniyet sayahat itibarı çoğun soğukusunu oturuğa çıkırıp, musabıkı yakın miktarının, istimalının eşiş miktarıya aylanışı küç koşmakta.
2: Baş yaz mezgilede, Xotan'nın nurgun caylardaki menzi rayonlarda sayahatçılar yakın sıcıl eşip, medeniyet bilen sayahatının yukarılışıdaki yarkın noktala ağır karkıdan namayen buldu. Emdi haberle anlanla.
1: Hazır, merkezinin ekologiya, muhit, koğdaş nazaretçiliği davamlaşmakta sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Partiya 20. kurultayı ve 20. nöbetlik merkezi komitetin erkitimlik umumi yığınlarının royini, çoğunkır ızıçılaştırış, 4. umumi yığınının uğrullaştırmasını estaidil emelileştiriş, Xi Jinping ekologiya medenilik ideyası ve başşucu Xi Jinping'in muhim yol yoruki, tesdiki yol yorukunun royini ızıçılaştırış, emelileştiriş için Partiya merkezi komitetin Goviyan'ın tesdikleşi bilen 20. nöbetlik Merkezi Komitet Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Hizmeti Rehberlik Grupsi yığınının ruhiga asasen merkezinin Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7. grupsi yakında Şinjan Uygur Abdonum Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanida Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilikini kanat yaydırdı. Nazaretçilik boyunca orunlaşış seferberlik yığını tönügün Ürümçü'de içildi. Nazaretçilik grubusunun başlığı Feng Zhenglin nazaretçilik hizmetini yakış işleş doğrusu da söz kaldı. Şinjan Uygur Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi, Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı Partiya Komitetinin birinci şucisi, birinci Zhengwei Çin Şocan orunlaşış seferberliki kıldı.
2: Feng Zhenglin bunularını görsetti. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti, ekologiya madaniyatidagi qurilishi va ekologiya muhitni qo'g'dashga yuksak ahamiyat berib, ekologiya madaniyatidagi qurilishni beshni bir gavda qilish umumiy joylashtirishni bir tutash olg'u surish. 4 umumgözlük strategiyalik joylashtirishni mas olg'u surishning muhim mazmuni qilib, davlatimizning ekologiya madaniyatligi qurilishi va ekologiya muhit qo'g'dash ishlarida tarixiy xarakterlik, burilish xarakterlik, umumlik xarakterlik o'zgarishning barligi kelishiga turtki bo'ldi.

0: ارزیت آرقلق پاش قلشن قوبل قلدو. قوبل قلش دایرسی کرمیدغان باشق ارزشگایت پاش قلشن بلگلم بویچه نازارت قلنغان جاینن برطرف قلشنگ تابشروب بیردو.
1: ستانسومز قبری. 15-5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı iyiliş deyimizdi ki, Şincan Maksus Meydan Akbarat ilan kılış yığını, tönügün ürümçüde ötküzülüp, Şincan Uyghur Abdonum Rayonu'nun Xalık İgilik Tarakiyatı bilen İctimai Tarakiyatının 15-5 yıllık yirik plan programması düşendirildi. Şincan'ın 15-5 yıl mezgilideki iktisadi İctimai Tarakiyat nişanı ve noktuluk vazifeleri katarlıkla tonuşturuldu. Abdonum rayonluk partiya komitetining muavini shujisi, Abdonum rayonining raisi Erkin Tuniyaz axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashdi hamda muxbirlarning savoliga javob berdi. Erkin Tuniyaz mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinping Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Bo'libmi, bosh shuji bultur markaz vakillar o'migini boshlab Abdonum rayonini qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashib, muhim so'z qilib, muhim yo'l yo'riq berib, tabrik taxtasiga Jumhuriyat millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli deb muhim beg'ishlimi yozib berib, Xinjiangga 5 cho'ng strategiyalik o'rin berib, 15-5 yil mazgilida turli xizmatlarni yaxshi ishlashni tüp mezanı iyi kıldı. Onunla küçlük hareketlendirgüç kuş koştu. Şincan terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bolgan, her millet amısı en köp emeli nepki erişken tarihi mezgilge kirdi. Erkin Tuniyaz mundaq dedi. 15-5 yıl mezgilide biz Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyasını yitek çıkılıştı baştan ağır çıntırıp, işkini tikleştiğinin el kılgıç ehmiyetini çoğunları özleştirip, işkin koqdaşını katli işkaşırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idari kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlik ızıçılaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını çıng puhta tutup, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, Cumhuriyet millet ortak gavdisi kuruluşuna alığı sürüşüne zıt çördep, Şincan'ı kanun boyucu idare kılış, Şincan'ı ihtifaklaşıp mokum kılış, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış, Şincan'ı halkını beytip ronak tapkızış, Şincan'ı uzakçı güllendirişte çıntırıp, 5 çoğun stratejiyelik orun beykitmesini gözlep, hizmetini emelileştirişine çın tutup, bütün memleket bilen mas kademde, sosyalistik zamanı yüleştirişini asasi cihetin emelge aşırışta, el kulguç ilgirleşni kolluğu keltirişke hakiki kapaletli kılımız. Erkin Tuniyaz mündak dedi. 15-5 yıl mezgilide biz baştan ahır, mukumlukni baş orungu koyuş, bir hatarlıkni koğdaşını çördep, Şincan cemiyet umumiyetinin sıcıl mukum, uzakçı mukum buluşunu saklap, devletinin coğrafiyelik hevipsizlikini koğdaydıgan strategiyelik tosuk berpa kılışımız. Asası liniyanı müstehkemleş, kalıptın itiraf kılışını küçeytişini baştın ahır çördep, Cumhuriyet milleti ortak gevdisi enini, obrazlık, tesirlik, ünümlük müstehkemleşki küçep, halk kalbini mücessemleş bilen bir vakitte küş toplaşımız. Stratejiyelik kuvvet koşuş, umumi yetki mulazimet kılışını baştan ahır çördep, Şincan'ın partiya ve devlet umumluğundaki koordinat oranını doğru tepip, Şincan'ın neticesi arkalık umumluğu küçük kuşumuz. Şahmet'nin gözünü canlandırış, mas terakki kıldırışını baştan ahır çördep, Canobi Şincan'ın yukarı süperlik terakkiyatı tesiri yetküzü vatkan, çonkur katlamlık meselelerini sıcıl hel kılışımız. Ekologiyanı aldın korungu koyuş, yeşil terakki kılışını baştan ahır çördep, ekologiya muhitni koğdaş, tüzeşini küçeytip yeşil töven karbonluk buluşunu, Şincan terakkiyatının en yarkın asası rengine aylandırışımız.
2: Halık turmuşunu muhim korungu koyuş.
1: Bakt saadetini küçeytişini baştan ahır çördep, her millet amısını tekim küçlük erişiş duygusu, bakt duygusu, bihatırlık duygusu iyi kılışımız gerek. Akbarat ilan kılış yığınıda Erkin Tuniyaz ve Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, Abdonum rayonunun daimi muavin reisi Jiang Yingchun Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ayrim malda Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, butun mamlakatning a'lo sifatlik dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arib kechib o'tish ko'rik beshi istiqomi barpo qilish, davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish, xalq turmushini sijil yaxshilash, islohotni umumiyuzlik chuqurlashtirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, Shinjangni sayohatchilik orqali gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yish, Janubiy Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyoti, ekologiya madaniyligi qurilishi qatorliklarni cho'rdab, muxbirlarning savoliga javob berdi.
0: Stansimiz muxbirlari Yangju, Liyang xabar qildi. Tunugun o'tkazilgan 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish maxsus temliq axborot e'lon qilish yig'inida Merkez ve Avtonom rayonidagi asosiy iqim taratqolari, her qaysi viloyatlik, oblastlik, shaharlik 20 taratqo merkezlardan kelgan 71 muxbir, Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, kasb taraqqiyoti, nuqtalik sohalar islohoti, madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'urilishi, xalq turmushini kafolatlantirish qatorliq nuqtalik sohalarni cho'rdab, bas-bassiz savol so'rab, cho'nqur ham turtki bo'ldi. Axborot e'lon qilish yig'inida Shinjang radio televiziya stansiyasining muxbiri 15-5 yilda Avtonom rayon qanday qilib nuqtalik soha va oshqushlik qalqularini cho'rdab, islohotni cho'nqurlashtirib, tuzilma mexanizm to'solg'usini tugatib, taraqqiyotning ichki harakatlantirgich kuchi va hayotiy kuchni uzluksiz kuchaytirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni texmi puxta kafolatga ega qiladi deb so'rganda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya korpusining shujisi muavin mudiri Wenhua 15-5 yil mazgilida Shinjangning mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozorga faol sinishib, to'siqlarni buzib tashlab, iqtisodning aylanish cho'ng tomirini ravonlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Diqqatimizni savdogar chaqirib mablag' jalb qilish, xaridor chaqirish, xaridor bo'lish, korxonalarga chetishlik qonun ijro qilish qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga xilof qilmishlarni aniqlaymiz, tuzaymiz. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish bo'yicha o'tkazilgan hujum qilish harakatini yo'lga qo'yib, jamiyat idora qilish unumini o'stirib, Shinjangni mablag' silib kasbni gullandirgan mehrlik tuproqqa, yangilik yaratish, ijod qilishdagi munbat tuproqqa aylantirib, taraqqiyot birikimi kuchini mujassamlaymiz. Markaz radio televiziya bosh stansiyasi Shinjang bosh punktining muxbiri Liu Fei Bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inida yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbiri umumyuzlik izchillashtirilib, 15-5 yil mazgilidagi Shinjangning taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanganligi, uning cho'nqur ilhomlanganligini bildirib bundoq dedi. Axborot e'lon qilish yig'inida taraqqiyot ulug'vor plani aniq suratlanib, mavqe Shinjangning 5 cho'ng strategik o'rin bekitmasiga qo'yilib, davlatning taraqqiyot umumiyatiga singdirilibdi. Partiya markaziy komitetining ahamiyat berishi va Shinjangdagi har millat ommining jasorat bilan olg'i ilgirlash qiyofati namoyon qilinibdi. Xalq gazetxonasi Shinjang shubisining muxbiri Ardaq Tabarak mundaq dedi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirish, yangidan gullanayotgan kasb musobaqa yo'lini joylashtirish, Shinjangning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim motor. Bugungi axborot e'lon qilish yig'inida men mushu tarafni cho'rdab savol so'rdim. Shinjangda turishlik markaz taratqosi bo'lib subtimiz bilan nazarimizni Shinjangning yangidan gullanayotgan kasblardagi ilg'or uskuna, to'yban bo'shliq iqtisodiy va yangi materialdan iborat 3 nuqtalik sohaga markazlashtirib, yangi davrdagi Shinjangning yuqori sifatlik taraqqiyot hikoyasini tirishib yaxshi so'zlaymiz. Xalqning baxt-saodatini oshirish taraqqiyotning tub maqsadi. 15-5 yil mazgilida Avtonom rayon ishqorillashtirishni muqim kengaytirish, ommaviy mulozimatni a'lolashtirish, ijtimoiy kafolatni yanada kuchaytirish jihatlarida sijil kuchayib, umumiy manfaatdorlik, ulug' to'liq kafolatli xalq turmushi qurilishini mukammallashtirishni nishonladi. Sanjo oblastlik yuqori taratqo markazining muxbiri Gang Yavei mundaq dedi. Yig'inning keyin menmu bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'inining yadroliq mazmunni ammo anglab tushunaladigan ko'rishni xohlaydigan yug'urma taratqu mahsulotlarga aylantirib siyosatni cho'nqur tushundirishni nuqtliq yaxshi ishlayman. Shundaqla telekameradan yaxshi foydalanib tashviq qilib xabar qilib taraqqiyot o'zgarishlarni ko'ngil qo'yib xotirlab 15-5 yillik go'zal ulug'vor planni haqiqiy turda har millat ammo his qila oladigan

0: Oblastının toqluğu mülazimətori, ağalları Oltraq rayonudun sayahat mənziri noxtlarıca, şəhər rayonudki asaslı qol yollardan çıqra portlarıca barğan sıra zışlaşdı. Bu yıl üçüncü ayıca oblast boyunca toqluğu umumi sani 8032 getdi. Dövlət elektr tori ili YX toq bilan təminləş çəklik məsuliyyət şirkəti ticaret mülazimət mərkəzinin müdiri Can Tiyan Kün mındaq dedi. Yen energiyalik avtomobil istimalının çalınışıqa gişib, orını çıxı yollaş tərtipini ıxcamlap, torda beceriş, materyal kəmbolsumu qobul qılış qatarlıq mülazimətlərini yolu qoydu. Həqsiz ulas siyasını əməliyiləşdirib, hər qaysi tərəblərinin ailədə işildildiğən toqluğu orını çıxı yollaş, cahidi əməliyiləşdirişik birleşib türtkə bulub, toqluğu əsləyə quruluşunu sıcıl mükəmməlləşdirib, amının yeşil səpərgi çıxışıqa əqiqi qolaylıq yardım, xalq turmuşu bəxs saadetini aşırdıq.
1: Stansımız xəbri. 2026 yılı kalıbdaşlık longısı, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birleşi müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Avtonom rayonidagi joylar Shinjang darajasidan tashqari futbol birlashi musobaqasi, madaniyat, sayohat, e'tibor cho'ng sovg'usini o'tirg'i chiqarib, futbol musobaqasini vosita qilib, tantarbiya bilan madaniyat, sayohatchilikning cho'ngqur yo'g'rilishiga turtki bo'lib, madaniyat, sayohat iste'mol bozorini jonlantirdi. 5. ayının 17. günü El Oblasti Vekiller Komandisi Tunca Meydan Musabıkı'da Bortala Moğol Abdunum Oblasti Vekiller Komandisi bilen musabıkı ilişidir. El Oblasti'deki A derecelik 19 menzil rayonu kiriş belti itibar siyasetini yolu koydu. Musabıkı katnaşkan mayırla, tiyernirla hem de El Oblasti Musabık rayonu da musabıkı kürdüğün sayacıyla musabıkı katnaşış Musabıqı görüş sıfatı asasen kiriş belti setip alsa 50%'in 20% kiçi itibardan bəhrəmən bolalaydı. İli Tianşan Gülzarlıqı Sayahat Mənziri rayonunun baş direktori Çin Wenji mındaq dedi. Bu əməli paravallıqdan paydalanıb, köpçülüknün keskin musabıqı qatnışış, musabıqını görüş bilən billə, cismani və ruhi cəhətdən aram elib, yurtumuzun güzel mənzirisinin huzurlanışını ümid qılımız. Bunundan başka El Oblastı'daki Nurgun Sayahat Kooperatifi, Musabık rayonundaki Mihmansaray, ailevi mihmanxana, mezelik tamla katarlık baylıklarını biriktirip, Musabık vaktiği birleştirip, Şincan derecedin taşkırı, futbol birleşim musabıksığı ayakışıp, elini sayahat kılıç başlayımısıdaki 5 sayahat liniyasını layihaladı. Şincan Kızıl Anar Sayahat Kooperatifinin setiş direktörü Marina mındaq dedi. Eli de bir gündün 7 günü geç bolğan nadir sayahat liniyasını yolu koyduk. Bunun içi de Narat, Şota, Köndelen, Katarlıq, Ela Süpetlik, Mənzir, Rayullar ba. Bu kıtımkı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birleşi musabıqısı katnıştıgan barlı xadımla birdek 20% etibardan bəhrimən bolalaydı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqısı ötküzülüb atqan məzgildə, caylardaki rayon atılab müsabıq gördüğün top məstanlılarının zor dərəcədə köpü yedigallıqı mölçərləndi. Şuna, avtonom rayondaki caylar ərqaysı mənziyar rayonları bilən əm türtkü bolub, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşi müsabıqısı əgişib, Şincanlı sayahat qılış mədəniyyət sayahat çoğun soğusunu ilan qılıb, müsabıqı məxsus belti haqqını kemiyetiş, keçirim qılış, yemək işmək, yataq bağısını çürüş, mədəniyyət sayahat istimalıdın toğırılab götürüb etiş, müsabıq görüş məxsus liniyası yardım pulu qatarlıq bir qatar itibar tədbirlərini yolu qoydu. Tarbaqtay vilayətinin Şixo şəhəri Savəndə müsabiqə görüb, Şixoğa gəlişki cəlb qılış başlayımısını çördəb, mədəniyyət sayahat etibar çoğ soğusunu yolu qoyub, əməli nəb və mol rəngdar, yes qılış türləri arqılıq, müsabiqə eqim miqdarını, istimal eşiş miqdarıqı aylandırışını küçəb eləgər sürdü. Şixo şəhərlik sayahat tərəqiyyat mülazimət mərkizinin müdiri Can Tingciye mındaq dedi. Top məstalları müsabiqə belti, Kötügeye asasen Mənzir rayonunun kiriş beltini setip alsa, yerin bahadın bəhrəmən bolalaydı. Şehir boyunca yıldız derecelik mihman sarayla 30% etibar beridi. Şunun bilen bile Yün Şenfu da yemek, işmek, konalğu, mal seti veriş qatarlıq cahitlerde yardım pul tarqıtılıp, payda ötünüp berildi. Musabık meydanı da Şixo başdemi kılınğan, körgezmi kılıp setiş pahaliyeti təsis kılıp, şehir rayonunda futbol kechisi qatarlıq yürüşlik faaliyetlerini ötküzüp, köpçilikni şeyhoğa kelip köngüllük oynaş, xatırjam istimal qilish imkaniyetige ega qilamiz.
2: Şinjan yaxşı joy.
0: Stansiyamiz xabari. Bosh yoz mezgilida Xotanning nurg'un joylaridagi manzira yo'llarida sayohatchilar iqimi sijil eshib, tabiiy manzira, urf-odat, mazlik taomlarini tetish, o'zgicha faoliyatlar tang o'tirg'i chiqirilib, madaniyat bilan sayohatning yo'g'urilishidagi yorqin nuqtalar orqa-orqadan namoyon bo'ldi. Tushdan burun soat 10 da Qarqash Qo'ni shahar manzira yo'lining cho'ng kichik ko'chalari odam bilan liq to'lib, odatdan tashqari qizib ketdi. Sayohatchilar o'zgicha xosliq ega an'anaviy imoratlar to'pi orasida mo'kidek o'tishib, nafis tom o'ymalari, qadimiy ishik deraza naqshlarini tomosha qilib, Qo'ni shahrining o'zgicha jalbkorligini his qildi. Ko'chaning ikki tarafida qo'lunar buyumlari to'kini, o'zgicha mazlik taomlar to'kini, Qo'ni choyxonasi qatorliklar orqa-orqadan ichildi. Savdogarlar mollarni ratlab, sayohatchilarni kutib oldi. Cho'ngchingliq sayohatchi Yan Kyuen do'stlari bilan billa sayli qilib, do'kon aylanib, madaniyat ijodiyat buyumlarini tanlab, mazlik taomlarini tetib, urf-odatni his qildi. U mundaq dedi: Qarqash Qo'ni shahrining kunsiri o'zgarayotganligini ko'rib, bu joyning madaniyatini texmi cho'nqur tushandik. Tun pardisi yeyilganda, Xotan Tuanchang manzira yo'lida chiroqlar chaqnab, sayohatchilar bilan liq to'ldi. Larzan muzikining yangrishiga egishib, bir qarashdiki Tuanchang nomli haqiqiy manzira o'yini boshlandi. O'yin jarayonida manzira yangilandi. Bir manzira, bir o'yin orqali Xotanning g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyati bilan o'zgicha naqshi usul nomerlari cho'nqur yo'g'rildi. Sayohatchilar manzira yo'lidagi ko'chalarda sayli qilib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining sehrli kuchini to'kish shaklida his qildi. Gansuliq sayohatchi Wei Han shodiyona kayfiyatdan bahri ilib, artistlarga ayishib, usul harakatlarini o'rgandi. U mundaq dedi: Xotan Tuanchang haqiqatan bek go'zal ekan. Bundoq yaxshi haqiqiy manzirlik nomerlarining borligini o'ylab baxmabdi ekanman. Manzira, mazlik taom, o'yinlarning hammasi kishini hayron qoldirdi ekan. Bu yerni bek yaxshi ko'rdim. Taklimatdan qumliqning janubiy qirbigidagi davlat 4A darajalik sayohat manzira yo'ni Keriya nohiyasi Loxo sayohat rayonida manzira yo'lidagi suv rayonining ko'lami 240 mo bo'lib, Көл бойдыки қойық қомышлықта су құшлары парваз қылып, ирақтыки қарлықтағы құмлық білен қошылып жұла алынып, құм білен су бір-бірге яндышып тұрдыған ажайып мәнзеріні шәкілдендірген еді. Саяатчы Чөммин катерге олтырып, зумраттек толқынды ұшқандық үріп, ағыз-ағызығы таймай мақтап кетті. Ол мұндақ деді: Керге Лонхо мәнзер районды тұнжық еттім дақа қылышым. Бұ ерінің мәнзерісі бәк көзелген, найты азадлы, көңілі кез қалдым. Sayohat qilish bilan birga o'zgicha mazlik taomlar sayohatchilarning texmi yoqtirishiga erishdi. Ko'l mahsulotlaridan tayyorlangan mazlik taomlarning hidi dimoqqa urilib turardi. Diqqatlar tamqi mazlik kam tamlik edi. Sayohatchilar go'zal manzaralarni sayohat qilib, mazlik taomlarini tetib, ko'rish sezimi va ta'm sezimidan qo'sh huzurlandi. Sayohatchi Jang Xaonan mundaq dedi: Diqqallar tamqi intayn özgichken, yemeklik materiallar yeni, tam özgiche, intayn yakşken.
3: Emdi kısqı xabarla anlatımız. Qorğaz xalqara yolucular bekti de, bu yıl 1 aydan 4 aygıca 90 min adım qitim yolucu toşulup, buldur kuşu mezgildikinin 18% aştı.
0: Şinjan soğudunu ilgir sürüş cemiyeti mes ol bulup ötküzüldüğün, Cungu Şinjan, Tacikistan, Karxana, Xısas soğudu almıştırış pahaliyeti hem tavar körgezmisi 6. ayda Tacikistan'nın paytaxtı Düşenbe'de ötküzülüp, Şinjan karxallarının çet el bazarlarını yeceş ala süpetlik süpsi berpa kılınıp, karxallarının Tacikistan pazarını kenaytışı, zakaz pürsünü çın tutuşuğu küş koşuludu.
3: Bintan bilen yerlik ortak kurduğun Şinjan yezilik daşöse Tarbağtay Mektep rayonu kuruluşta. Tönü gün iş başlandı. Bu türge 1088 mo yer işiltiş bilallandı. yeniden salınan mektep binasının kölümü 313.700 kvadrat metre.
4: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda ettiğinli haberler programı.

Radio aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlangan barlıq işlerinle oğuşluk olsun. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızın silah yollaş bilen programımızı başlap gittimiz. Bizme en zor tırışçallıkımız bilen silah üçün mulazımet kılımız. Mən riyasetçi Ruşen Gülbasit. Elbette radyo aldıdaki her bir programımızı anlavatkan, 174 katnay senet radyosunu yaktırıp anlavatkan dostlar, programımız kızgınlık falan katnaşkaysla, bizim vision salonumuz XG 1074 FM.

0: Şunun ile Rıştı'nın yolu uçuru kırsak, Cunsan yolları şunda ravan da uçur verip durak. Mən sizge Cunsan yolları şunda ravanken. Şunun ile Şahsadem, rahmet rahmet radyo aldıdaki varlık anılanın ayırmağı mübarek olsun diyen uçurlarını yollap diken siz. Rahmet sizge acımı. Hoş. Garfu yolu anandın kim şu Hongsan yolu, Çinliyan yolu yollaşın da ravan diye uçurun. Nebican evet bu da. Rahmet sizge. Hazır ben şu yupurgu bay avat anla avattı men. Yolla yakşı ava mı uçuk? Dep. Yusufcan uçur bir yeripti. Rahmet sizge. Musacan.
1: Salam salam riyasetçiler, kandak ahval ola, hem olanın etkilerin ola, hayırlık olsun. Ma Dongzhen etrafı, Gaucan'ın etrafı, bir gün hoş geliyor, ma et ravan he. Bir de etkiler pek bir bu çırçılık yok,
0: yok
1: yolla pek ravan ravan. Kaziyet ahvalın fırlamak
0: yok. Oy, siz sizden bir işlerini süpetli şansel özgücü mü? Ablet Hoten taksinin uçurunu tapşırıp aldık, rahmet. Bu şauhi, ben almakçı bulan kız şu Uşurcan depüge Uşurcan yok ben Ruşengül ba bir gün kanda kılımız hem de bunu buldukken özünüz yaragan bu semisi yaraptı deydikken gep bakıran şuna oğan dekin ne bu kız bizge eve atıp nim dep yerimiz biz dışınla baş ayğınla taş olsun demdok. Xalq kino xansı ətrafıda mı yollaşın da ravan kəndi gəl uçur ne bəxtlik mən əvətib du. Yusufcan rəhmət, Xuanxı yolumu qoşlan yad ravan digə uçur ne ildan ədi baba əvətib du. Şuna ola 6-ci kilin rəhmət, sizinin müşündə bulsun. Teximi çıraylıq, teximi güzəl olub getin. Yəni şu, soğudlarınız teximi yaxşı olub getsin. Balınız teximi şu, əqıllıq, sağlam, ondan çoğun bulsun. Cik pul tep getin. Qaşqadi yollar ravan digə uçur ne Adilcan əvətib du, rəhmət sizgə cümə. Biz mümünə ətdiyəndə naşdı qılıb, anlavatımız dəb Yusufcan əpəndimə. Nurgun ayınlədə həmiş o, hazırdan özünə naşdı qılıb, anlavat qallamı indayın köp. Yolladı ki, deyitib anlavat qallamı köp. Uzun səpərləgi çıxaş anlavat qallamı köp. Sələrinə mə ətdiyəndəki naşdılığınla nəyət, könüllük bulsun. Şinyün.
2: Tamam, şofu dostlar, yapıq ki, Maqışta olası konferans yolluq ala. Bugün, alar ayı. Tabii yakışı emez, şamal çıkanında kutu bu.
0: Kaşkanın ki hava rayı ahvalı kırsak, hava bulutluk depto temperatura 20'den 33 Celsius gradus kıçaymışındaki. Hoş. Hamdullah ustam.
1: Yolu tüyü bir zerifte, Tüfa canım yoldayım. Zonsiyon titrap darlığında üstünde kalan yıllar. Ravan, sen sınasırsın yıllar. Kaç bir alan korusun ki?
0: Makul buldu. Rahmet sizge.
3: Hüseyin Gül yakışımız biz.
0: Yakışım o.
3: Analar bayramımız mübarek olsun.
0: Ay rahmet.
3: Bana analar bayramımız gibi özünüzden mevcut olmalı ıspatlar. Onlarla mevcut hırmatçı koltırıp siz depaş etsiniz.
0: Rahmet.
3: Ondan başka bir radyoda onlar vatan var. Şimdi sabahın depaş et. Anana hem malana bilen ki anana bayram Allah'a mübarek olsun. Ama bilen bu şu Rüşen Gül işe tutuyor. Biz er riyasetçilerin herkesi deyine. Ya Uşurcan, ya Mevlut. Hiç kaysanlar yok bu. Eşi bilen işe hizmet kılır. Anana da lağım bu yaşı bunlar diye.
0: Onda diyorsanız Mevlut kam ettiğe işildi. Belki ettiğe anlayamay kalan akşayı seher çıkıp işildi. Uşurcan onda bir gün anıla bayır mı, ben demasam, desem, nimdeydi bilemsiz. Siz ya benim anam bu

0: Bu kadar havanın yaşına
1: İyi
0: sevgiden
1: akşamlar.
0: sayılık olsun. Ölçen bu preferiden jim köyüp bakamış işeğen jim köyüp çıktı.
1: Ha.
0: Armiman skanırla attı. Atıl kemir kıran.
1: Oh.
0: Şüyanın çöküler çöküler edem yok. Kim sıkılıp hazır armi sözlerini aldı geldim yana. Yollar alan işim atıl kemir kimi.
1: Bəzi de çoğu mənda olup kalırdı ki, şu an mən şu taksiyedin toluq tülep bu püşüp gitmem. Az kalğandaş teyyak durum he, içip. Şu an olan şu tohtuğan vaxtı pulunu tülep bu püşüp gitmem. Bəzi de çoğu tüyüksü tifilla ki kaldı, şu an olan arvayma 3 git kaldı. Bəzi de yalakı yollap bu brem numarını hata yollap koysa yalakı pul tüleydiğin. Şu an olan anındın mı ilgisi pes olup kalıp 3 git kaldı ki. Kendinden tapaydız tapkılınmaydıgan şimdi bir haletle olup kalırdı ki. Belki hem de karşı tarafın ki aşında bir halet bulup kalan buluşu mümkün. Az maşından düşken de telefon kapı kalsın 3 git kaldı ki karan ağa o arayma. Şu an olan onu savma akılanmay kaldığına akbal bulurdu ki. Belki şu sebepten aşında bulup kalan buluşu mümkün. Şu an hem de hakikaten doğru hem 20 koyluk kıranı ayak operip bu pul kemigen bolsa sen hem de kaysın taksiye deydiğin dost buluşturdun katli nazar anlık uçumuz buluşturdun katli nazara sen bir yaram bop kalı demdi aşındak 10 koy 20 koy 30 koy 40 koy den kılıp hem de bir günlük vazifin toş kırdığın gap şimdi daha oğandı ken sen hem de kıgan emgikiden mangan yolu den sen iş çağırıp kalıdığın iş yok kaldı lakin bop demdi ki onun ozunu çıkır gittin aşu 20 koy kemigen bilen yani 40 koyluk 50 koyluk onu odum yakşı xeridala kre cuma Əslimə.
0: Sen gel o sözden dediler ki, ben de normal bir şekilde sen gel, siz sen de oldu sen. O yapma işte, uzun uçuşlar. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
1: Ончеке у мен яман кылдыган пурсатларын найты чың тутуду өшүрүжөт. Хыялым. Этизыкты иштегеч аңлаптымен деп азырма хыялым исимдик аңлыгычыбыз эвертипти учурларына. Рахмат сизге. Жума иштериңиз оорусун. Макул булду, рахмат сизге. Айшамгүл мааллимнинг учура карсак шиян жоңушунун алды жолдору аван. Азыраак шамал чыгып атыды. Иштериңиз жакшы болсун. Алла байрамыгы мубарак болсун. Деген учурларды жолдоп турат. Рахмат сизге. Жайланбай.
2: Ошону менекеде маашында кашы адыл сосар эктерип тараптан Жумшенге. Жумшенге кырк күн тутун базарга деген чыгарган апор койса, ал иманы кырып бурун солку түшкөтсө. Барсам, мама урлатты да бойлап таң кеп барып түшкөттү, кеттим, зор уйкырсам урмапты. Оо, бир атасы кеп барсам, капома, сет болду. Бая мапул мамат ке, мамузетинде буруптук. Kanda urgandı deme, ben sormaptım herhalde kanda urdunuz de.
1: Bazı da şu pultu öyle ki halet dıl kıyıp kaladığına ayak vallan buludu ki. Bazı da üçüp gitip kaladığına ayak vallan buludu ki. Çünkü ben mi özenmeyecek uçurdum aşağıda ayak vallan gıcı. Şuna oğla bu Yusufcan yani devamlılıklı uçur yolla atıdı. Bu acayip şok nakşeden anlayım ben diye uçurunu yollap kaybettim hem demiş. Koyu atkan nakşlarımız tazı çok çıkmadık akşaydı bu Yusufcan'a. Onda o soldu dikin tan. Akepte.
0: Karman 74 yaşlıkta. Bu sizin yumuşa buraya. Kaçın sen onun yıllarında ait arama.
1: Makul buldu rahmet. Abdurrahim efendim.
3: Sağ olun hayvri. Şeyin yolu. Kuandı on yolu yoksa sen de on yolu yapıp geldim yollara ben.
1: Makul buldu rahmet. Abdurrahman kam soğumkçe. Rahmet siz geldim. Rahmet. Kıyımcan.
0: Tamam hürriyeti de priyasetine. Bugünkü barlık anına bayramına mübarek olsun. Kaçlarım haber versin. Kaçlar, kaçlar gülüsün. Aydınım karatmanlar yollar. Koşun, travan.
1: Ma'qul bo'ldi. Rahmat sizga, jumi. Omoq Baxtiyor.
4: Bugun bo'lib qo'yamiz, yaxshi bo'lsin, Baxtiyor. Sizning kuningiz muborak bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat.
4: Sizlarni ko'rib yashasam, sizlarni nashinol kunlar ancha rahmat.
1: Ay, rahmat, Omoq. Baxtiyor bo'lam, rahmat, jumi. Азырынан өздәме Алтай Гауджа қошылыштә яллашында раван икән дигән учурын тапшырып алдык. Чыма рәхмәт сезгә, ма Шаухей.
5: Әйтәң ва, бүтүнәгә учурган сезне яллашты. Өзмәнкә бу егезлегене километр
6: Bu hesaplaşı bilmeydi degen bir hesaplaşı kıyamaz.
1: Kanda kanda kama.

0: Bahçemin bu yigizliğini sorab. He? Ya birisi ötkenki programı da işte bu yigizliğini minin boyum 1 metre 70 santimetre diye yaptık ya biz istilemde bir de 70, bir de 65 ya ki bir de 50 deyimiz o boyuna 1 metre 50, 1 metre 70 de. O 1 metre, bir de 70 santimetre deyişim an şuna kızık onlandı. Şu çağda şuna desem, şu aşında ölçeydi o, aşında ölçüme kilometre içi ölçemdi digen. Şu aşında tutulagan gibi o. Aşında o köpünce Allah da aşında deyimiz o mesela boyunu ölçegende boyunuz kaç çıkıdız, bir de 70 çıkıdı, bir de 80 digendek. Şuna deyimiz o adette. O kaysanla bir de 70 santimetre, bir 170 santimetre ya ki 150 santimetre. Aşında deyisle, demeydi o işken buna. Demisle ya. Ahmetcan'ın o şöyle kırsak, yakşı mevzirla, kumulda hava yakşı, tünü günkü borala bislip kaldı, de bu çorlarını yollaptım. Rahmet, işleriniz yakşı, bu vatamdı, ma o canşu işleri, aram gakniki, hıl omdan yürüyüş vatamdı. Hoş, Abdurrahim efendi.
1: O cidden dağılma sonu kavrayı. Azı şehir yolu yıkılsın, gençü kırıp aldım. Gönçeninki karma yolu var, yolda erişkin sıra var.
0: Makul buldu rahmet Mehmetcan.
2: Erbilada şu küfür numunun boğan bolsa
0: ha.
2: Şu arkalık atmadımıcı var.
0: Şu an demişim de ahvalla bu kalıdı ki. Bugün ne buldu yollar havan bu? Dep ablat kutan taksi. Bugün yollar havan buldu de çünkü bugün demel işte olsa. Bugün yekşembe yollar havan. Asasen uhladı da yolga çıktık Allah. Demel atı da şu an. Şinfu uçurunuzu tapşırıp aldık. Bugünkü nöbetçi muharrir Murat Kopur. Ceylan Bay.
3: Vay be şeydir. Erkan'da vakti de beni Erkan'da ayağıdı. Bu yılın eki de sözü. İniçi ya deyme o 1 metre. 1 metre 72 deyme. Doğurken var.
0: Aşına deyimiz o. Manç santimetre demeyimiz o. Şuna mı?

0: Bu sel süratini aşırı etken kılmışken bu. Olsun gönlüldüm yine. Süratini sel aşırı etken kılmışken. Yey, 6-cı ay kirey dep qaldı. Putunuzga qışlıq ayaq kiyip bilgen qanda biyaram bolsken. Tek hiç qışlıq çaqtmayıp atqanla bama. Vay biçara maşınala, vay biçara maşınala. Sindek uslardek uğurullağa aş maşın op qalğan biçarlar. Aşı hazırgıçı almaştırmaqanla bu ekan qaranız ulp ya. 6-cı kilim almaştırmapdı.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setip alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertdi.
2: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setip alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-cı avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
3: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
4: Beijing vaxtı saat

0: Хожима, Абдулла Устан барлык такси айдаган достуга мындай бир кеп кыптуу. Мен деп бирей, турдун такси чакырганда бардыган мензилге берип болгучу дейсилер. Чырайлык кеп сөздөрүн кылып, жакшы жогору бааланып берип кой дейсаңлар, ондон кийин дидинин номуру жогору көтөрүлдү. Узун чаңтуу кыралар үзүлмөй чыгып турду. Эң мөйүмү жолоочулар менен параңлашып келишип, уланын деген жеринен чыгып, маңсаңлар номуруңар жогору көтөрүлүш кеп жок. Мушундай амаллар менен номуруңарды жогору көтөрүп алсаңлар болду. Калганларын иштетип, мушундай маңсаңлар деп чөр жолдопту жума. Ceylan Bey.
1: Hayır, şeydir, ne yaptın? Hem ayarlığa, cekar ne demesin? Siz otlarsınız maçtan mı nikahlık? Ayarlım otlarsa, afam otlarsa nikahlık. Kalan ayarlığa kurtulaydın.
0: Siz her gün sonunda nikahlık mıysınız? Şimdi ona ettiğinde anamdan bayramını tebrikleyip güldükteki güldüm birini üzüp ayırmaz mübarek olsun desem anam neymiş gülünü sen al bir ondan çıraylık üsken gülünü deyip kokşap tılap andın kendini koşup gitti deyip arfadı baba. Tayyılıkla uyu gösterip ağanda teştekteki gülünü üzme, üzmemsiz bir şeyiniz atattı teştekin ajında kalan bulsanız. Hem de gülünü yakışık ölmeydiğen hanım kızla yok gülünü yakışık ölmeydiğen adam yok deyip öyleymiş gülgü üşmen deyip. Onda bir resim onda dediğinde mi anlap bakmadık. Analarımı yakış gördü. Vay babam artıkçı pul kajlap. Neymiş onda kıgansa? Neymiş onda kıgansa? Ay kıpemsen mi bulat diye bayırmamda. Ya ki tulgan günümde ütküspemsen mi bulat? Vay o işlanı kıp neymiş yaptı o bana amış yaşta. Deydu likin. Künlünün bir yerlerden acayip hoş yoludu. Kim kadirilmişini, kim azizilmişini, kim örmetilmişini yakış görmeydi. Hem madem yakış gördü. Şuna mı? Anılarımız tekim hem şunda. Bir ömür japa atıp çoğun kıgan katar koşkan ballarının yanığına aşına küçük gene bir hürmettin, küçük gene bir vapadarlıktan acayip söyünüdüğün bir insanla. Şuna hem de teştekteki o güllerini üzmey o yıldaki güllerini. Bir, da bir 10-15 koyum hazır şunda çıraylık güller geliyordu. Küçük gerek bir atal gül iyilip, zırak bir meyücü yüleğine iyilip bayramın mübarek olsun de koysanla köyünle degen kütürülüp bir şey Osman'ın kökü yitidigan şunda bir insanla. Şunda kıp koysak buludu. Şunda bir fırsatladı. Çünkü hazır hemmiz etrafta ilki nurgun dostlar şunda bir onla bayram deyip tebrikleydi. Şunda bir uçurula hazır hemmi yani kaplaydı. Bunda kürüdü çoğu anılar kürbi. Benim babam acaba bunda yakımıdı deyip bazı siliştirip uylap kalıdığın işlemi buludu ki anılar. Xonsan ailem etraflarımı yolla ravanken deydi Seyfan'ı uçur ya. Radyo anlavatkan ma Dilber Hanım uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmet sizden bayramınız mübarek olsun. Elda'nın adı babanın uçuru karsak sağ yolda Xonsan'dan Guanghui körükü manga yolun işte bir maşına veka boptu. Şunbek tosulup gitipti deydi. Cuma dostlarıma uçurdan bir paydalanıp gelinler sağ yolu Xonsan'dan

0: Guanghui körükke karap mangan yönüşte. Körükünün astı şunda ravanken koşulmaya dabıza tarapma. İtibak körükünün astı ya şunda ravanken dabıza taraplam yolla ravandaydı Nur Mehmetcan. Rahmet sizge cümü. Hayırlı küllen.
1: Biliyoruz yetkili Türk. Ben Tırsanlı'dan bahsedeyim. Yol uçma sakak mı?
0: Yol uçuk.
1: Sıra vegen olsanla.
0: Yol uçuk uçuk. Hatırca mansınız buldu. Bir katarlık dikkat kılıp cümü. Şimali aylanma garipten şarkı şaşıgı yoğuşa şaşı digen peyizinin paralı yeri de bir maşını buzulup kaptı da pişak kırcan. Nur Ali.
1: Lan bana hizmet bitti. Ben kadın yolu söyle. Kızıl körüp ne oldu? Yolu hoş görmüş karavanı.
0: Makul makul buldu. Rahmetsiz gecimi.

0: Ma Ürüm şəhərinin kəlgüs 3 günlük havara yaxbalığı bir qarapaqsınız deyip sorab atan dostlar bakıya. Kəlgüs 3 gün içində Ürüm şəhərdə havara yaxbalıyım anda bulu dikən qadrilik dostlar. Bugün hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Hem de bugün ma havam yaxşı gəy, onun üstü ki dəmeliş, onun üstü ki hem de bayram deyiduq. Nurgun dostlar, belkim sırq çıxdığan ma nənsən, şirin go, ma atrap, turpan tərəpləy, mağınıqan dostlar buluşu mümkün bir xətərlik alay, diqqət qılıb xatırcam, mağsanla bulu dikən. Lekin, ətə. Bu şayının 11-ci günü ya, otturhal yamğur yığıb kiyin azraq yamğurğu üzgirdik. Temperatura rauruslu çüşüdük en cümü. 12-dən 19 Celsiya gradus qıca ətəşində çüşüdük. Şunun olan bu şayının 12-ci günü. Kündüzdün keçkici boğan ağırlıqda dayı üdəbdi. Qatıq yamğur yığıb kiyin azraq yamğurğu üzgirdik. Temperatura 8-dən 12 Celsiya gradus qıca. Demek bu şayının 13-cü günü kəgən çağda temperatura 8-dən 12 Celsiya gradus qıca çüşüdük. Şuna hem de masal kılınırağ kıyımlarını ballarının bulsun, üzenlerinin bulsun, kılınırağ kıyımlarını sal, bulduraq teyakı poysanlar bulu diken cümü. Hem de ma 33 küçük kettiği temperatura bu bıraklı 8-12 müşü haletki tüven temperatura altı müşünde bulsa hem de sal soğuk, hem de kıştayak soğuk hop getmesin mi? Lekin sal soğuk hop kalırken şuna sal kılınırağ kıyımlarını aldım bir teyarlap poysanlar bulu diken de oylap kaldık. Müşünde bir avaraydı bir üzgürüş bulu diken zat aldığımızda. Altıncı kilindin, almıştırdığım buldu, evet almıştırdığım buldu. Geplerinle təsir kılıp, üzünüz gül ayağı kalamsız. Degen geplerle təsir kılıp, altıncı kilin. Evet, almıştır gitaydı, bay, şuna vədi bədi hem de. Evet, yani evet dediğim misil bulatdı. Şinflu yolla Ramanken deydi, Abdümedini'nin uçuri. Bazı taksi içi valla, nemin oylap mağdikin, kıra kolunu götürüp, yügürüp kəsimi, kömək itidikin. Mağğı paydı oldu, deyip. Yani biri vəzipini vaxtı-vaxtı da orundap mağalsınlar mükapat buyumları batıqı. Bunun da mı didi numar yokur götürülüp mağdu. Eğer vaxtı-vaxtı da orundap bulamısınlar numarını tatıyordu deydim ana. Hamdullah ustam. Müşünde bir təcrübeler bulsa dostlar dəp koyduğun işler bulsa müşü peş qadam taksi şoförleri, tor taksi şoförleri üzere bir yetküzüp koysanlar olu diken. Sayuli Şidaçao bilen xalıq görgünün oturdu bir maşın qazıraq vəqa bubdu. Şu sebep yolla azraq tosulup gitip de ucumu manazırının özünde mi orman mı evetti mi aldı diyen bir anlık uçumuz mu evetken ildan adı babam evetken belki avaylap aşı yol bölük ki kegen çağdan bir taraf kıp boğucu boğa ağırlıkta azraq vakit gitti. Başka yol bölükini tallap mansanla bulu diken cümü sağ yolu. Şida çağı bilen xalıq görükünün oturdu. Bermang 500 kilometr yaraqlıqdakı qağılıqda etizdişlik yaşanlavatman dep çor yollapdı otursun jan ustam barlıq çapa keşanlarning bayramı mübarek bolsun. Rahmat çapa çektinglar dep. Rahmat sizge jumu. Bulqun efendim.
1: Sözsiz Allah bayramı mübarek olsun.
0: Rahmat.
1: Ha. Sen hani namang te sonu yol çıktı. Rozel gör. Ben 20 kilometr anlamalar dönme. Ne çıkayım o kadar iyiydi. Ne atışı okuttum. Atış kartısı da bir daha sonra çıkayım. Yapmadım.
0: Aşkış kartısı da? Hemen taz bilemedim bu birbirine. Belsiniz öptüken dediğiniz mukapat dediğiniz. Lakin ne mi mukapat dediğiniz taz bilemedim cümle. Seyfa şundan kızık yakıpsız dekin. Ben tek yağmur yığıp tayarlı kılıbınlar deyseniz. Doğası yavrularını tayarlayıp yağmur çürüp. Su evliliğine deydiğine okşayı deyip demen deyip.

0: Şunu da kızık yapıptı bu. Benim de yaptı.
1: Geçemiyorlar. Çıkartısı da ne versin yok diyelim.
0: Çıkartısı? He maç yüşününki de mi alıp çikiselikler ambulatoriyasını ki? He buldu. Evet ama telefon numaranız bugün değilmişsin bu kapat ben yaptık. Evet ama. Şimdi onlar Ayşegül Muallim Turpan Karap mı yaptı? Birlikte basak ummamda Turpan Karap mı yaptık? Rahmet sizge cümü. Ayşegül Muallim rahmet. Hazır optobusta bir optobus hanım kızı hazır Turpan'a karap oyunu gülüyor. Mən ıptı. Sayatınla könüllük bolsun. Hem de Turpan bugünkü avara ahvalı kırsa 41'e çıkıptı. 27'nin 41'e bugünkü Turpan'ın ahvalı. Sık ötüp kalmışsın tamakını vaxtı diyenla. Köpürek ussuzluk ne? Köpürek işçinla deyendek. Çünkü 3 yıl болды кышкыча алмаштырмыгы эле иш болмай шундай жакшы пулмы тийип калды экен деп мам оңлук үчүн сиз иш кылып сал баң башлыкка бүтүпсүз жумо мында кылмаң. О козу күндү сунмайды күнүдө дейдиган бир кеп ба караң байымы нургун дийдик бу алмаштырмысы кандай бир таасир болдугун бирден май сарпият ишип кетиди яны бирден ма чак упурап кетиди яны бирден ма язды маңса оңай поң болдуга ишлап калды. Жумо алмаштырып итең аң яхсы э. Аэроплан станс тарап, аэродром тарап, Шинка тарап менен мегип кооны Юэнфан алдыга келдим жолдор. Аван дейди Юра, эй, рахмат.
1: Яхшы чат, ордашлар. Атарлык. Аллана Алла байрам барек болсун.
0: Рахмат. Олегерин Абдулларын алмаштырыш орны неде деп мақс. Каяны учур жолдуңа сен башка жердеги башка шаарлардан жолдап аткан болсоңуз 13 59 75 75 телефон кылсаңыз болду. Навадамды үрүмчүдө болсоңуз бирсе ашиюнун кейин тарапты келип чоң бир ойлу бар го ремонт кылалар ба? Ашия кирсеңиз болду. Ашияда бирси ба, андан чыңдау гүлдүки. Ашияда бирси ба. Ашикияда алмаштыргалы болду жумо Моллигерин Абдулларын. Qashqadan yo'luvchilar, yangi Yuanfang mengish yo'linishida mashinalar bir qadar ko'p to'silish yo'qmish. Qashqa shahri ichida to'skilit aydaydiganlar, o'zanglarnimi, o'zgilarnimi asirgan asosda to'skilit yo'lini ayrim yasab bergandiki, ash yo'l mansanglar olmamda. Tuyuqsiz orliqdan chiqib, mashina yo'lda mengib qolsak, hozir bir ochimizni mashina o'zaro surkilib ketibdi, mush ikkinchi aylanma yo'l tarafda. Ay voy, biz ishimiz mengib ketdik. Bu uchun olganlar, mashina deydiganlar, mush oila a'zolarimizga bir topilsa, to'kskiletni o'z yo'linglarda diqqat qilib aydigan bo'lsanglar deydi mana. Kimning to'g'ri, kimning xato deb ism qo'yvagan anglig uchimiz. Bu to'kskiletning ayrim yo'li bor, haqiqatan nurg'un shaharlarda ayrim yo'li bor. Hamda ayrim yo'l bo'lgandek, ayrim yo'lni mangmay, mashinalarning yo'liga kirib kelib, o'sha yerda orilish mansam shunda bir vaqa kelib chiqsa, sabab shu Səvəli kim qartıldı? Köprək aşı özünün yoludur. Mağmağa adam qartıldı. Artıldı. Həm toksiklet bilən maşın özərə sürkülsə kim ziyan tatdı da toksiklet minə adam ziyan tatdı. Şuna onda qımanlar bu özənglərin həyatı bir xətərlik. Başqalarının bir avarçılıq, özənglərin bir avarçılıq təsirlə doğru yoldu mağmısanlar, doğru iş qımısanlar. Buldu almaşdıray əskərkənəniz rəhmət. Bayılım şu hem sefer bağlıları dike turgun kamaşında yizip başına evet deyim ha çak almaştırma Allah ba azırgı çak almaştırmasın de. Bir on desil bir evet mağız mağın çoğu deyip ha köğünlü bütün ablikim. Şıkkale bu şu ablikim aşı yeni tık yeslin pütteyken ballağı okşaysız bezde he. Onda olsun şunda olsun deyip ha elşir en ver. Uy he. He he buna buna. Buna. Ama şuna olan bir aile kişiler yaman hoşal şuna olan mandala sefer kılıp sayahat kılıp adam hayatı dedik nemi degen könüllük nemi degen bəxtlik bir minutlamış ha Elşir Enver şunda bir bəxtlik his kılıp özünüzdüm şunda o bir kit var sizden ha Bayramlık soğat yok mu dedim Halide hanım beni hicil kılıp cümü. Bayramlık soğat bir aylı bugün hanım kızlığa. Her yoldaşlar da fikir yok onda deysek. Altay yolu götürmek örgü toluk ravan deydi Seyfa. Aerodromdan bağdan jumper geldim yollara.

İskender efendim dedi, tünün gün Yenişehir rayonunda Şisengi Tor taksi dolgan maşını kaygandık en yardım şoförü orunda ultrayı salgın barayı da işini içip tutsam şoför ustam kaynak çıkanla aldı orunda bir nesi battı dedi. Alsam aldık orunda bir tal telefon bak ya başka nesim yok ya. Könlüm de hıp dedim kildiğen yerim kep boğuş ayı man peyiz geldim iş kılıp. Soğuk tonlap kama ıssık o maşından soğuk şamalı kaynak orunu kemmeydik. Yani şuna olan kildiğen yerim kep boğuş maşından çüşüp yani hopin berip koydum. Yani meyli de. Tabi şununla yakşı İskender efendim. Toğramı şuna buluş gerek. Galibiyet yolu koşulun işte şunun da araman kendi ucumu. Hualin körki, hualin hazır sayılı hualin taraftan halık yolu körki kekçe ama yollarda bek dostluş bağı tarafını tallamıgan bulsanlar. Çite yolu yollar araman.

Zilnur, men otuştum dep. Otuştu bolsaňyz hem sizge mi çöp oqnarwayt umdurdym bireli. Awuz otuştu sertem kürören ügürlerinin yokku deyme. Sizge misal şun bireli, çünkü

0: Şataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Örümçedeki Avat Bazar Şinjang Halkara Çoğbazarının yeni gelişkan Ayas Restoranı haytadın bizde azadı muhiti aşpazanın köğün koyup tayarlığa mezlik tağımları etraflık mulazımeti bilen xeyrede alanı kızgın karçaldı. Toy çaylanı ötküsünüz itibarlık faaliyetleri var. Telefon 193-99-80-67-84.
2: Adırlık dostlar, Allah'a etkilerlik yollarınızı bir semra programımızı. Etkilerlik yollarınızı bir semra programımızı. Akbar ve ait onu zavutun kollab kilovatkan istimalçılar. Minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık üçün devamlık tırışvatkan Akbar ve ait onu zavutu alayıda tələb kılgın. Ondan kısa devamlık dostlarınınki uçurularına qarayımız. Bayat mükafat bəgə anlıq uçurumuz. Emanlarının uçurunu tapışırıp, telefon numaralarını tapışırıp aldıq. Rişte, Abdul almıştırılan bir aydın vaxt toşudu. Uçurcağda bir almıştırılasam bulamdı de. Buludu, lakin baldurak birip evasınız yaxşı olam ikin deyip uyludu kamdi. Alıqı bir aydın ikin ma numaranızı yutup getip ubula işler bulmuşsun. Evilip sep koyup anan ikin almıştırılığa vakti birip almıştırılasınız mı buludu. Cuma? Atış pamir yolları mı yolla ravan diyen dek uçurlarını tapşırıp aldık. Rahmet dostlar. Daha sağlık uçlarımız mı? Manda bir uçurlarını yetküzümüz.

Hazır davan şimali yolu yollar avan. Davan Elbik'ni aldı dike çıraktı tolki okuyan şopur ustamla dikkat kımıyorlar. Dedi biz buldu biz inkas mı okup koydu. Hem de elikçi bir onşa hem de onşalıkçı boğa ağırlıkta davan Elbik'ni aldı mangan çaktı. Sen dikkat bile mangan bulsanla. Kınan gavca koş yönüştü yollar avan. Vınçan yolu gavca yollar avan kendiydi. Şanghay yolu yollar avan deydi. Divan pifadan çıkıpmış Guangkuy körükünün töpü. Yöcünge körükü içe şunda ravanken karşı taraf mı yollar avan deydi.

0: Abdükerim efendim, ne avazı kuşarı.
1: Garbaylanma güzel, ben sırt yolları var. Senin garbaylanma olsun yolları çarak kullanmak için sizlere yolları avan.
0: Makul buldu, rahmet. Kazven taraftım yolları avan deydi ha. Geldin közler huma. Ana tuş pamir yollarmışın da ravanken kubuna.

0: Sitay yolu yollar avan diye uçuran Aminegül Hanım evet tuttu. Dolkun efendim.
1: Ben söyleyeyim ya. Şimdi ben numaramı eğer kendisiyle mutlumla Ertegül'ün tepkisi katkı barmamı o ya.
0: He. Ertegül restoranındaki.
1: Yüzüme davarı tutan bulandı.
0: Ya şimdi siz gibi egen mukapat Dolkun efendim anlana yüzüş mukapatı. Cuma davalaşamaz. Şiş yüzüş mukapatı. Şişiniz yüzüp hop davaltın açla bulsa davaltı kısınızı buldu. Açı Ertegül restoranı çıkanız Ertegül restoranındaki bir bina, bir bina tötün çıkartı ya. Alıp İğiz bu işten bulat oraya seçimi. Yişuyandın Şidaça varkılık arma oğuca yollar avan neydi. Yaşlar yolda bir maşını bilen bir toksikle sürkülüp gitip de. Vay vuuu. İlda neydi baba değil misin mi? Sizge aşındaklı bir işle uçurup kayatı da bugün.

0: Sizin namad kanunluk gaz bolsa ma o azırtlı ya. Kanunluk gaz bolsa onda bulmaydı cümü. Kanunluk koyulgan gaz bolsa. Bugün uçurunlarının paydasını gördüm. Sağ yolu uçuşma için kuan nelo bilen menip şavuşumurga kevaldım bana deydi. Yakışıptı o. Közlen, cüret. Namadamış uçuruladım. Üçüncülük bir paydalanıp, üçüncülük bir doğru yollan talap mağalıgan bolsa oldu. Biz mi hoş olduk anlap. Konu kualiğinin aldı yollar avan deydi. Esleme.
1: Yolu uçurdu. Sizden anlaşılır, ama ikine videomuz
0: var, üçüncüde de baktım ha. Şunu da amdan, şuna işler akıllı katırıp, siz vaktinizi sırap kılıp, yürüyorum şuna. Turpangı manga yolla, şunu da ravandaydı, cümü Amine Gülhanım. Mala, mana balam bilen bizim meşkı manduk, tep altın çikilin şıkıp deme ağızmayısız o. Şu hazırgı çıkan da, bu, yeni bir iki saat buldur yolu çıksan la, oldu tersli. Sağ yol neyim bu kat dey, tep ma alım can, sağ yol tosul kat, eli gıç yürüyüş gitti, ma bir taraf kılınıp oldu. Şu sağ yolu şavuşumarı bölekte şimal taraf karab mağın, canop taraf karab mağın yolun işte. Azıraq bir vaka bop kaldı. Şu sebeplik yol bek tosulup ketti. Hem de azır yürüşüplik etse yol içilip gitti de onu bir taraf kıp buldu. Alimcan azıraq bir program anlığa bir zanlan ayak mayak taşlığa şu oturup dursanla içilip gitti de ilikçe. Yopurgu bay avat yollar avandaydı Yusufcan. Siz hayalini uçuru yolladınız Hazretleri. Ana şu zahut kastonlarını sökmeydi şu. Benim diginim mi şu? Rahmet miyaz
2: kardeş.
0: Makul buldu rahmet. Donzen yolu koşulun işte yollar aman. Biz biraz sürüştürüp akaylayıcı mı?

0: Asasen okşaş hazırtı da okşaş hem ya da. Donzan yolu koşulun işte yollara van. Atuş merhaba yolları koşulun işte ravan. Yopurgu bayın ayısıdım yollara van. Makul budur Ahmet. Adı Kerem efendim.
1: Her parmağın koşulur yollara var mı Ruşengül? Bunda etrafı ravan.
0: Makul budur Ahmet. Mem tili.
2: Akşam bir cennette Ruşengül yolu kırılırsam. Kaçta yanşa altı yolda ravan.
0: Makul budur Ahmet sizge. Uy. Çorunuz
1: ki. Ekildi. Medirli doğak sayılı. Medirli doğak. Mağlasın.
0: İçildi hem de mağa bir taraf kılınıp oğandaki. Ürümçideki Turpan koçisi yolla ravan dedim ben. Amin Gül hanım. Kutana yolu çöre şarkı Beycan yolu Gujan darvasının birinci körü kimi işte maşallah acı kazırak dostluş ba dedi tağdır. Sayılı Hınan Körkü'de Mitüven Karapmanga yolun işte maşallah köp. Lekin toktap kılış yok deydi. Makul buldu. Rahmet.

0: Tanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
1: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlarla anılgınla bambu.
0: Sabrınızda biz sırdaş.
1: Bana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
0: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyotdi desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
0: Barakat ulurdi shu. Untigisi Barakatnikini ekranda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
4: Barakat uyinga ilib kelib degizligini yanali Barakat uni.
3: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531. Bu programını Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasi 31-nji nomerdagi Aydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
5: Anlasam Ürümçi yeri Davay yolu Fukan Kötüsü 31. numarada Aydo bu rahat tenerket ayıgı dükünü içilip de. Rahat ayak setiyle edip şip şip şip meyen şey.
3: Aydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
2: Diktin adı bulu vatkını sapranızda biz sırdaş programımız.
3: Seperdeki mundışış en köngüllük. Kanikilin mundu şeyli, sırdı şeyli.
6: Sapranızda biz sırdaş programımızı anlamadım siz.
2: Sapranızda biz sırdaş.
6: Sapranızda biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Senet Radyosu.

0: Hürmetlik radio anıgıçılan, səpiranızı biz sırdaş programımızda alışanlarına karşılmız. Mən Riyasetçi Hidayet Kız Şemşidin.
1: Səpiranızda biz sırdaş programısı Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratğı əbdisi. Sılışı dinle masqıramda anıltıldığı programımızda Sılışı din əbdisi alışanlarına kızın karşılmız. Hürmetlik radio anıgıçılan, mən programı Riyasetçi, Örke Sultan.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, sabrınızda bir sırdaş programımızda tüvendeki mezmalarını uğurlaştırdık.
1: Aval Ürümçi'de küçülü köylü yığılık havarayı körülüp, temperatura tüvelleydi. Ürümçi şehirden 340 caydaki katına signal çırgına asraş hizmeti kanat yaydırıldığı Katarlı kuçurlarının tepsilatını alayısılar.
0: Radyo sayayeti sahibimizde Şarkı Şincan'daki salkındaşkı maskildiğen, Aslan'daki kişilerle bildiğen menzara noktalarda çöl bayavan, yaylak ve kadimin kentinin yaz güllerdeki romantikliğini eskilen degen mezmunu sözlep berimiz. Hem de dekhtinle programımızdan tepsili mezmunları da basın.

0: MDD qıtanlar tövendeki uçurda bolsun. 5-ci ayının 11-ci günüdün 13-ci günü gece ürümçüge soğuk hava yıkımı təsir köstüb, küçlük höl yığılık hava rayı körülüb, temperatura tövendeydu.
1: Mölçerlisce 5-ci ayının 11-ci günüdün 13-ci günü gece ürümçüge soğuk hava yıkımı təsir köstüb, küçlük höl yığılık hava rayı körülüb, temperatura tövendeydikken, hem boralık hava rayı körüldükken. Köp kısım raylada katık yamğır yığıp, kar yamğır özgürdükken, tağlıq raylarının kısmen caylarda yamğır mıhtarı köp olduken.
0: Ürümçi şəhərlik metrologiya stansiyası mütəxəssislərinin tanıştırışçı

0: Radio anlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 qatna sanat radiosunun Səpirağızda biz sırdaş programısı. Programımızın alaydı qollığan tələqqığa uğurla bolsa, Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci numarğı caylaşqan Bərkət Aşlıq May Zavudi alay tələq qılğan.
1: Bu programını Ürümçi şəhri Davan yolu Fukan Kotsığı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət Ayqı Dükünü alaydı tələb qılğan.
0: Şundaq, onundan başqa Tiyanşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numarğı caylaşqan Jikan Jongyi Doktorxanasının teri kesəliklə məxsus bölümü alay tələb qılğan. Şu münasibətlə yuqurqı orlağı rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə.
1: Rəhmət. Hoş, dostlar nekeye uçurlar Qarapaqam doq.
0: Haa, buldu Qarapaqaylı ya.
1: Dostlar nekeye uçurlar Qarsaq. Amin güladınız, kızın karşalımız he. Hidayet kız yakıştınız mı adab, yanınken bugünkü anla bayramınızı mübarek olsun da pışırlandır.
0: Rahmet, birgü olsun.
1: Hidayet kız başlık, barlık anılarınınki bugünkü anla bayramını kızgın tebrikleyemiz. Barlık anla, daim güzel duruşunlarını, tınanlarını salamet, aylanlarını hatırcam küldürünlarını, hoşal kuram. Her vakit bir izleyici tutuyorduğun programlarını üzerine hamur akılışınlarını çinki olmamızı mutluyuz.
0: Rahmet.
1: Köpten köp rahmet.
0: Onun da başka yanı fıçırlığa karaydıgan bolsaq, İldana'nın dadısı ya, 5 yıldız Cenubi yolu İravan kendine fıçırına vatıptı. Köpten köp rahmet.
1: Rahmet. Rişte deydi, Say yolu Şimal'ın Cenub Kumman'a yönelişte. Şin yolu, Körgülün, Halık yolu Körgeyici Abdülmullah Köpürek, Yürüşsel Aslı'da yapışırın, yollabdı fıçırınızı rahmet.
0: Onun da başkan Abdikerem hakkımızı, Yinçen yolları İsfendaşı 66. otur mektep Etrap Ravan digen fıçırına vatıptı. Köpten köp rahmet.
1: Rahmet, şimdi sizin uçurunuzu tapışırıp olduk. Örgeç, Hidayet, Kız, Bildi, Şilepsiler yapışırlar, yollabsız. Ahmet Niyaz, Karkaş, Güldürümüzü tapışırıp olduk, rahmet, Muyasar. Yakışımsızlar yasayçıyla aldığın programıda mukapatkı erişken kay sorunga berip yuvalı mən. Bilsanla da peygam, bilsanla da kaysı oranın mukapatını eriştiniz. Müşerdeki bildiğin dostlar, tazı depemizse biz manığa ait fışırını. Siz aldığınızda daha kaysı oranına erişkildiğinizi biz sorayla.
0: Kaysı mukapatka eriştiniz, aşını bir devetsiniz. Anon şunun karta biz sizge de bireyli.
1: Şuna.
0: Yeni fıçırlığa karsak Abdurrahimcan'a, müşvahtanla hayırlı olsun. Qashqadaryo şehrinin medeniyet yolları

0: Bir sırdaş.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Oy, sapırınız da biz sırdaş.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıya pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklen ağan tem, nenin ızdım balay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
6: Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının haberi sahip sizken aydıldı.
5: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
6: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özüde kutturulüdü.
5: Sağlamlık görsetmesi kumanlık paraşlarınızı tüketildi.
6: İşki oranlaştırış mülazımdı da suallığa cevap verildi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
6: Mol uçurunu del vaxtında yan telefonu ızlı görüleysiz.
7: Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukasının en türkülük sinema mazmunları sarxil.
8: Mukofotlik chek tartish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorliq qiziqarliq faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishib turishingiz bor.
7: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, juglanma nomorga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
8: Solution Abdetal'ın 6.0 Plus nusqasının AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu torg'a chiqarildi.
5: Jo'si sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
8: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaylaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
9: Solution Abdetal'ın 6.0 Plus nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
10: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotib
9: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
10: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmurlardan huzurunlu.
11: Dostlar, davamlıq diqqətinizə proqramı məzmunlarımızda bolsun. Savan şəhri Lujavan mənzər rayonunda ot çöplər yeng ösüb çıxan olub, Tianşanın qarlıq çoxuları ilə yaylaq, qarğayla bir-birini gəvdləndirib özgəcə mənzərə hasil qıldı. At miniş, tögü miniş qatarlıq ən-ənəvi türlərdən başqa mənzər rayonu yana dinamikalıq paraşüt ilə tövən boşluqda səyahət qilish, ərmək hayvanlara yem veriş qatarlıq yeni kəsib halatını yenidən köpəytib, oxşaş bulmağan səyahətçilərinin ehtiyacını qandırıb, zor bir türküm səyahətçiləri bu yerə kilib dəm ilişqə cəlb qaldı.
12: Lopnur Naisi'deki tahta asırlık menzili, Lopnur Kölü Menzir Rayı'ndaki kum bilen su tutaşkan özgeci güzel menzere, tolumu celip kılarlık bulup, sayacıyla bu yerde kimik oturup sayayet kılsa, tögege minip kumlukunu aylansı buldu. Devlet derecelik kumluk bağıtısı bulu süptü bilen, bu yerde köp hıl tesirat bir gevde kılıngan bulup, Ürümçi Lopnur yukarı süratlik taş yolda katnaş başlangandan boyan, bu cahı tedirci yalda sayayet ümekleri, öz abdumobil sayayetçileri, bir aylık kişileri sayayetçilerinin kızık noktalık tallışı kaylandı.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde eskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimat kılıdı.
3: Beijing vakti saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katnışımız kolaylaştı.
4: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
6: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla Benim Avtomobilim programımızı da.
4: Benim Avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
6: Benim Avtomobilim.
5: Benim Avtomobilim.
0: Bu programını Tianşan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəli 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qorqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahide tələb qılğan. Telefon 187-09-03-33-37.
7: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
8: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
7: Kaysa onda tamak iti at kalıgımını bilirdiğin siz.
8: Berket unlurdu şu. Untikisli Berketnikin ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
7: Berket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Berket unu.
5: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

0: Yani bir saptım o bul bakke Bauman'ın ki 2021 2021'nin Bauma işi Manı mı bir bahala bese deyip evet diye bana bunu evet koyduk. Hem de hava ısıp kestiken bosu bana Tursuncan ustam hem de azırak aptap yerlerde yüre cümü welcome şundan ben sıraysız. Bu işin şimali yolları koşu yönlü iştir ama maşallah köpleyken tosluşuyor. Diye uçur ne nur ustam evet bu da siz gibi köp rahmet cümü. Aba halaydan aptım oblarınlarına uçurlara sel tepsili boğan bosa dostlar. Sel tepsili boğan bosa. Andın Hongchi, işkimin jigirim işkini ki Hongchi S5'ten bir sabahke. Manı mı bir bahala bese ustam deydi. Buldu bunu mu? Evet, koyayla bir bahala besun. Andın hem de hava ısıp gitti depmiş şu olduğun küllerde hava ısıp gitti depli. Soğuk neslani bek köp yiyip aldıgan. Toğlat kudun iliple tavuzlan yiyip aldıgan. Soğuk sulan iç çuvalıdıgan, şu sebeple magallar içip kalıdıgan, zukamdap kalıdıgan müşünde ehvalla köp kürülü atıdı hem de. Şuna müşü hava ısıp gitken çağda soğuk neslen oldurap üzerlerinin mücehizi karta anan ikin bir istimal kan bu sağla. Olup mu balıla, çoğunla müşü noktuksel dikkat kısağla olurken. Balıla mı onaylı gel içip kalıdıken soğuk neslen köp yuvasa, açıklarını koşup yuvasa. Çoğunla mem şundak. Şuna bek usluğanda yılman kaynak sulanı içiş, yılman suzuklarını içiş. Qasal diqqat qısaq oladı ekan. Mening ismim Yusup deb o'zgartib qo'ysangiz, to'g'ri taksi Yusupjon deb bek chiqlab ketdi. Shamar deb o'zgartib qo'ying deb Yusupjon. To'g'ri taksi Yusupjon deb shunda umdan tug'an tug'i ismingiz. Hoyanchi tarafda yo'llar shunda ravon degan uchurni Abdulla efendim avatib tur rahmat sizga jumi. Qadrli do'stlar anglayotganinglar, mening avtomobilim programmasi. Programımız ne? Tövendik orulla alahide talep kıgan. Programımız ne? Muşu Hotan şehri Karkaş yolu 55. numarığı caylaşkan Berket Aşlık Mayzat alahide talep kıgan. Programımız ne? Ürüm şehri Çinhua Canobu yolu caylaşkan Şahsat İğiz Boşkan Bulatoriyası mı alahide talep kıgan. Bir uçur battı. Kumuldun Kaşkayık bağmakçı boğan poyuz. Маңмайды екен дейді әмді үрімшіден қашқайғы автобус ба әмін үрімшіден қашқайғы автобус ба құмыл үшері деп ісім қойған аңылық үшіміз құмылдың қашқайғы үрімшіден ба автобус ба Чаңайынеке 2022 Чаңай үйдің 10-ші айынеке шоудыңдан Bu avtomobilni qancha pullarga sotsam bo'ladi deb ma'qul bo'ldi. Tursunjon ustam qavat beraylik bir bola pasun. Endi men avtomobil baholatadigan avtomobil tanlash jihati yo'liqqan qanday masalalar bo'lsa, endi so'rsanglar bo'ladi. Tursunjon ustam sotadigan avtomobillaringlar bo'lsa, men shundoq 138-49-01-42 mish nomer bilan aloqa qilsanglar bo'ladi. Lekin hozir telefon qilmanglar ma program vaqtida. Shunda program vaqtida telefon qilib turib sotsanglar ma baholaydigan avtomobillarning vaqti sel uzrab ketdi ekan, ma do'stlar saqlab ketdi ekan. Jumi Ürümçümü yaman sikayetti o, menin maşinam iştapta 30 gettik çıxı gettik de ma Arafat hazır şuna sıxmayıp da Taksiyayı deydiğen dostlar mənim için dağ, belki sikayet gettik de soğuk nesilen yiyip kontiyonu buluş hiç içi bilip Manda soğuk ütüp kaldıgan işler bu musun ne? Midon üçü tarafta keçi ben Olmuş bey deydiğen taksi bolsa, şopurla bolsa Taksi bolsa demek çıkan, taksi gerekken Alımcanga şuna mı? Midonchu atrapının keçiben almış beydeydiğen taksi bosa telefon numarını kaldırsanla deyip özünün telefon numarını kaldırıptı. 13-39-221-573 13-39-221-573 he? Kaşkayık mağınlığa avtobusuna olağa kılıç numarı bosu yollap bəgən bosanla deyip ma uçur, kumul uçur. Kaşkayık mağınlığa aşı ammi avtobusunun ki Kayanın kerek rastuğra. Ürümçiden dediniz ha? Ürümçiden kaşkayık mağındıgan. Ürümçiden kaşkayık mağındıgan mı? Avtobuslarının alakalı şimdinin numaralarını bir hatırlayıp koygan dostlar bağımıdı ha? Bu sanla bir evet besanla bu pükeme dostumuzga ciddi kerek hop kaptı. Таса Турсунжан устама баа алдым, машинаны бир аңлайлы.
1: Шкура 22-нче тәңгәрдә дәптәр машина базарда сатылса 70-75 сатыра.
0: 70-тен 75 атрапыда, ха.
1: Шкура 20-нче болма ярын, 120 дәптәр машина базарда сатылса 70-75 атрапыда. Шкура 22-нче кунчи әсбәктәр машина базарда сатылса 70-80 атрапыда.
0: Мақул булды. Рәхмәт. Çağın yedin 2022 10. ayından birisi kaldı mı şun bir
1: bak? Şuna 23'e çağın yedin kolkot yaptı, mesela mazar basıp kalsın 25'e yukarı.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Rahmet.

0: Başındağı sayın davamlıq dostlarınıki uçurularına karayımız mağaldı. Xaritis arqılı yollarının ahvalı qarsa köp kısım yolladı. Tuslu şükürlü itibdi azıram. Avu Vençuan qaribi yoldun 5 ulus canobi yolu şimal canobi yolun işte bəkti usulub getibdi. Xarılaşlıq canobi Lijau Chaudun karşı donlu Lijau Chaudunca canob şimal yolun işte tuslu şubakken. Çağınçı otur yoldun Beycan otur yolu şəri qarib yolun işte tuslu şubakken dostlar. Minhua koçisinin xopin alo canob şimal yolun işte tuslu şubakken. Yinchuan yoldun Beycan canob yolu şəri qarib yolun işte tuslu şubakken. Yaşan canlı odun Çentancan yolu canob şimal yolun işte bəkti usulub getibdi ucumu. Ma uçuruladın bir ünümlük faydalanıp kalasılar dostlar. Muş nomor bile alakalısı buldu. Bayağı kaşkaya barmen degen dostumuz. Step. Nur ustam uçuyorum
1: alayım. Yılgar bir ete uyuşun. Ben de onu koşuyorum. Şimdi maçılardır. Köpkenlik bir kosaj yok. Döşen kulak tabi de evet. Kavan nomorun alakalısı buldu.
0: Makul makul buldu. Rahmet sizgen Nur ustam. Hoş geldiniz. Hani baykanlı uçumuz. Bana numaralarını yollap koydu. Hazır Nurgun dostla evet tuttu. Ma numaralarla alakalısı buludu dep. Vişnanız karan ha? Vişnanız karan. Evet evet tuttu mu?

0: Hoş matrosun can ustam bağlayıp da mı aptı mobil ne? Anlayı da ile.
1: Şimdi 20 sence 26 toprakta 65 min koy atrapıda.
0: 65 min koy atrapıda. Hazırına özde rişten uçuyor akarsak şarkı aylama dabıza yönelişi geldi. Yuda ben yığızdan başla konserle uçuşu yığızı hikaye hiç maşallah bek köp dostu uçma. Dep uçurup yerip deme uçurudun bir faydalı pilanla dostlar.

Hazırda özlem haber anlıkçımızda yardım gerekken Kaşkan şehri konu avat yolu ayıgıdaki çoğun diyen zende deydi. Maşınsının tokuqan mıqan mıqanda bu anlıkçımız maşınamda otaldırıp egen bolsa deydi. 137, 79, 73, 69, 59. Kaşkan'daki anlıkçılarımız opkasa alama yardım kılayma aşı etrafta deydiğen dostlar opkasa alama uçurunu biz evet pesek buluducu mu?

Qadirlik dostlar, anglayotganlar mening optimal bilan programmasi. Programmamizning Xotan shahri Qoraqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ijtimoiy zavod alohida talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat yig'iz bo'shqan ambulatoriyasi alohida talab qilgani. Hozir ma Tursunjon ustam yana bir ikki optimal bilan anglovchilar so'rgan ikki optimal bilan evet, koyduk başlarını bir bağlap etseniz. Birisi Ruhu 8 Pro 2022'ninki kaç pul bula? Müşün bir bağlap etseydi. Yani birisi Onkvi Is 2020'ninki müşün bir bağlap etseydi. Abdullah Efendim'den uçurda Saymaçan yollar ravanken Tiyanşan Venkan'ın aldılır mı yollar ravandaydı. Beşinci baştan uçtan aldı mı koyuşla niye de ravan diye uçurda seher bulbulu. Evet, bu rahmet sizge. Şimdi Kustu, Odyssey, Kundong, Trenchy M6, Mushu Optimobile, Qaysi yaxshiroq buludu, deb ma 10-chi bola so'rab tikansiz. Buni mu evet qo'yaylik, Tursunjon ustam hamda. Bir baholab berib baxsin-chi.

0: Zavtalaydı talep kılgan. Programımız yana Ürüm şehri Şinhua Janubu yoluğu jaylaşkan Şahsat Eğiz Boyşık Ambulatoriyası mı alaydı talep kılgan. Tursunjan ustam yana mağı bir 2016'nın zıdın Langdon kancı bu atı doğu degenge cevap verip de.
1: 2016'da zıdın kut Langdon atı mazından baza baza tak 25 min koy atırapı.
0: 25 min koy atırapı da. Onundan başka 2022 Şinhua il manı bir bahala pegen bu sahadaydı. 2022 Şenday OX 25'ten bir sabayke manı mı bir bahala pegen bu sahada ustam deydi. Cuma. Güzel hayatına uçuşa uğrakarsa Huangshan koçları yolları var deydi. Nur ustam.
1: Yiyin daha da olmuştu. Daha fazla karabanka yığılmıştı. Başka köpçeler.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Ürümçü güzelinin atrapı yolları aldı. Yakşı yolları var. Dige uçurunum tapşırıp aldık. Rahmet. Abdurimka. Abdurim efendim.
1: Abdurim. Cet Mısır. Orta yol kaldı. Şükür olsak ünlülerini ya. On son yol yapılsın. Bayanda yolu. Bayanda kalıştıklarında yolları var.
0: Makul buldu. Rahmet. Yollarınız devamlı. Ravan bulsun. Onda ise kadirlik anlıkçılar, müşü namı kulaktan kulaklı yetken pulunuzu ticaydıgan Molli Giren Abdullar'dan bir tavsiyelerimiz var. Müşü tavsiyelerimi bir yetkiz üyteyli, müşü hukvası ayma switch. Hangilik vakti bir almaştırdı, almaştırmız kadar meseleler görüldü. Hem de switch maturunaki otaldırış yadrosu, onun halde hareketlendirgüş küş, müşü may serpiyatı ve maturunun ömür gibi yuvası təsir köstüldü. Okşumağın materyal işlep çıkarılgan switchini almaştırış devriyelik mokşaş olmayıdık ya. Nikel qetişmilik switch bolsa 20000 km atrapida yo'l yurganda bir qetim almashtiramiz ekan. Oq oltin qetişmilik switch bolsa 40000 km'dan 60000 km'gacha bo'lish kerak ekan almashtirish vaqti. Ondan yana birsi ma iridi metal qo'sh iridi metal qetişmilik switch bolsa 80000 km'dan 100000 km'gacha yo'l yurganda almashtirish kerak ekan. Hem uzak müddet almıştırmışsa bir seymiş otaldırış acızlap, maturunun hareketlendirgüç küçü tövellep, sürat tezletiş kıyım bop kalıdık. May serpiyat körünerlik örülep getirdik. Abdumobilini soğuk, matur soğuk alet otaldırış kıyım bulup, asıl sürat yürgende titreş, matur mukum bulmaz, kahval körüldük. İğir boğanda lagan buladık. Yani silindir kırılıp getirdik. Ot uçup kalıdık, otaldırış katışkısı bozuldık. Yani bir seymiş sivişke karbon yığılıp kalış iğir bolsa, maturunu zahmelendirip, remont tenarhi örülep getirdik. Yani bir seymiş siviş karmak küçük görünsün mü, lakin matur için tayin muhim vaqtida almashtirmasak maturunun hareketlendirgüç küçü yeterlik almashtursak vaqtida almashtursak hareketlendirgüç küçü yeterlik buludu may serpiyat tömen buludu abdumobilni xatirjamaydaymiz şuna mushu oxşaş bolmagan materialdiki sivishlarni vaqtida almashtirishga diqqat qilish kerak ekan do'stlar taqdirini uchor qarsan nanchanglo bek to'silib ketibdi deb ma shixonglo ko'rikning usti shisan qarab mangan yo'lishdan mashallar ko'proq azroq to'silish ba degan uchorni rishit qiz avatibdi rahmat sizga jumi Әті өгін ямғұр ба мұ? Дәп, ямғұр ба кән жұмы? Әті өгін үрімші шәрді ямғұр еғіп температура көрінәрлік төвәлләйді кән.
2: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қават көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікі текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шинжаң Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızlı mı alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızın.
5: Tamak etken de, Cungu tuzçılık ruhu işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzun tallan. Cayladiki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilodu.
0: Hoşunda alsam atursuncan ustan bir kanç yaptı mobillan bağlaptı bir anlayıtaylı ya bana. Kayıt gelelim.
1: Şunun 21'de seni evdette Mecnun Bazabas 60-65'e getirebilir. Şunun 20'nin sende HR 25'te Mecnun Bazabas 55'e getirebilir.
6: 2018'ın bir yerde sonradan Majnun Bazar'dan satsa 25'te 30 mu atrapıda.
0: Makul buldu. Rahmet sizge ustam. Onun başka ama Nanchanglu, Nanchanglu bek tosulup gettiydi. Tömür yol doktor khanından aldım o bek tosulup gettiydi. Uçurun Abdirişt efendim eve tuttu. Rahmet sizge. Peki uçurunuzga. Hoşma Şakircan'dan bir avazı kuşur bak ki anlayalım.
7: 174 yol kavre. Dolayısıyla Akmogul Zahkasları Bazı'ndan aldık yolla aravan.
0: Makul rahmet.

0: Yüye diyen dostumuz muam, şu bayram tebrikle fıçırlarını kaldırıp da Köptin Köp Rahmet fıçırımızı tapşırıp aldık.
1: Köylümdeki şu yârim, beni taşlat nerk etti. Odun gıdese, kendim gidese, sen uşan...
0: İmin toxtay degan dostimizga bug'doyni suv quygach anglayapman deydi. Mana shunday do'stlarimiz bor. Har xil shaklda programmamizni anglayotgan do'stlarimiz bor. Garchi sizlar endimish yo'l xabar beramisizlar, yo'l uchur beramisizlarmi, o'zingizlarning qanday shaklda anglayotganligingizni bildirib programmamizga uchur qatnasi uchur bo'lsanglar bo'ldi, mushu shunday shaklda programmamiz qatnasanglar bo'ldi. Onun başqa Nijat taksi, Xotende yol uçuri, madaniyat yo'llarida avtomobillar ko'p, biroq to'silish yo'q deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Dabzadin Tianjin lug'i kirib, qaysi tarafga manqansiz, ha? Shu xitingiz xato chiqib qapti, ha? Manga yo'nalish mashinalar ko'p to'silish bor debdi, ha? Ablat Xotend taksi, rahmat uchringizni topshirib oldik. Bu ayvodi jating degan do'stimiz hamam radio anglayotman, noyit yoqtirib anglayotman hamma programmani deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Amin guladimiz, ko'pdan ko'p rahmat, sizning bayramingiz muborak bo'lsin.
1: Hay hay tirek, hay tirek, bülbülün ya dost hep belli.
0: Ahmet degan do'stimiz, san xuanda paydu yo'q, g'oz. Şuan deydi, ha? Göz kaçılmakçı boğun dostlarımızdan paydalanıp kalsanlar boğudak. Kağılı kızı degen dostumuzun programımızdan alav edip

Gengo balağını yiyen dostumuz hem İren Güllükü'nün aldığının Saymaçan Venka Karapan'a yönelişte otomobilla köp, karşı yol ravanken deydu, buldu, rahmet. Mergen yiyen dostumuz hem benim ornumu nur uçur bir yerde odayız. Siz neyimin işkı özünüz beğenmeyiz uçur ne? Ne hao hao diyen dostumuz hem, kaçayım oraya gidip örümcü daha var ayağınlayılı mənbek

0: Kaplan diyen dostumuzdan avazlı kuşur vayke anlayılın.
1: İlahat kızımla işe yüklerik de işe yüklerik de işe yüklerik de
0: Buldu, rahmet.

0: Yani devamlı vision supamızdaki uçurlar karayımız. Kaplan diyen dostumuzun ki avazlık uçuru var ki anlayılı.
1: Evet kız, maaşımda ıslamı faydını pasan. Yeşeyimin ki ayetler korasını aldım. Koruğu solu karışken kendim ki yurtta konuşulmalı için. Adres var ki. Sakin hep kalmasın. Eğer seni karayma ver kalsa, maddın dolusu için ağzını yurtta kutu için. Hazırak bana.
0: Dostlar, anladığınızda mı? Şu yol bilekler kendine ait uşarlık bilen. Mağasıyla, kendini burayı mende pika. Numaralarını tatıp. Jarimani to'lab o'ltamanglar. Chestay degan dostimiz, men bu mashina edib, mong'och anglayapman deydi. Sattar degan dostimiz, g'uljidan yo'l xavri. Chun shu yo'li ravon. Men uchchoqliq motoda anglayapman. Mo xatiringizning o'rni shunda olmishib qolaymiqan kapti. Namanda qo'y degan dostimiz, Fıçırımız Ürümcü'de aile maşinleri torda kanunsuz kırakıldığa işler bağı mı? Baş kuramdı. Ondak şey yok o. Aile maşinleri ondak. Ondak şey yok o.

0: Hüseyin Can diyen dostumuzun Yoparğıda yol uçuruyu Vulyen Ultrak rayonundan çıkıp Nailik 1. Otur Mektep'ten Tərbiyə Paliyet Merkezi Davakül Ultrak rayonu Nailik Xalık Doktorxansı Qatarlıq Caylad'ın ötüb Conhuş Çangı kəldim yolla acayip ravan deydu buldu rəhmət onun başqa Qeysər Canı Əbubda köy istiyxin mezlik bulduq o samsaqla köyüb şunda peyzi bulduq o şunda peyzi obdu Lazı etibdi ki hemen Qeysər Can samsaqlıq laza Azraq köyük etdi deydi. Şunda peyz obdu. Nur taksiyen Saymaçan vənka trəplər avan deydi. Buldu rəhmət.
1: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021 11 3047 6.
2: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün iqzliki 6 metr 30 cm. Çikqavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılu alsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydılınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge siliştirğanda mekmaqana güllikke teximu çoğ. Yataq öyü teximu köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
3: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämrab oludu.
6: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdiki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
7: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdiki xabar hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabardar bolalaysız.
6: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdiki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
7: Saat 13:20-da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdiki pultije hämrayıñız. Juğulamın numarını tamak bileti almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
6: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Abditalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdiki turmuş hämrayıñız.
0: Bun oqışlar netijelik bolsun, ha? Dada Aqo, mən motor

0: Akşam Qashqadan Fayzobodga kelgichi bo'lgan oraliqda 3 tane xoshu solyo desi chiqib qapti qo'yg'i suv berdigan cho'ng daskanjimi do'stlar. Mushu uchratgan do'stlarimiz bo'lsa, agarda mushu dostni uchratgan do'stlarimiz endi radio anglayotgan bo'lsa-ku, endi uchur qoldirishi mumkin. Men tippagan tem deyishi mumkin. Endi radio anglayotgan bo'lsa, endi uningga nima deymiz? Qurbonning ovozli quchoq.
1: Bau tağın deyigo, onlayanın dervazı aldırdı yolla maşin belki fark ettim ama zaman yok kendin la. Maşin belki yapma yolda.
0: Doldu. Ma bu tüccası ramkılık dostumuz bu numur tahtısı kesten tosu koyuqallık bulamdu deydu tohtan köreyli. Yak tosmaptı o hemen inek köygül buldu. Qasdan to'sib qo'yishga kirmaydi. Lekin sal ma o'ng tarafga sal mundaqroq qilib ishlatgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Ma bu qasdan to'sqanlik kirmaydi. Juma ham numr iniqga emasmi? Iniqga. Do'stlar, yana davomli qizg'inlik bilan programmamiz qatnashqaysizlar. Qiziqarli paranglaringlar bo'lsa, yozma chuchuroq orqali avassanglar bo'ldi qiziqarli ishlar bo'lsa, Bekri degan dostumuz bor deya, aloqa petiga uchib qoldigan, o'zidan burun petiga uy kirdigan bir dostumuz bor deya. Anglayapsiz ya? Qanday bo'ldi pishonlar petakning ishi? O'ngshaldimi ya, yamiltibdingizmi ya, ta hozirgacha sizdan burun uy kirib atamdi petagingiz. Tayir taksi ya, Miran Shavchuni oldi qo'shilnisi mashina qim ko'p. To'silish ba deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Jahon Kezar degan do'stimizningki ovozli quchoq aka, anglaylik ya.
2: Yaxshimi, deyapsiz?
0: Yaxshi. Bo'ldi, rahmat. Yana uchirlarni yig'lasam, Nur.
3: Yo'q, har bir tema bitta arjona hozirgilar qo'shilish ravon kelish.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana bir fikringiz bor-ku.
3: Har birida kishining yo'li qo'shilmasdi, mashinasi ko'p kelyapti, to'xtashi.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Abdurrahim degan dostimizning ovozli quchirini anglaylik.
1: Assalomu alaykum, xayr bo'lsin. Sağ olsun, rahmat, xayr bo'lsin. Onaylik xayr bo'lsin, kambag'allar bor.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Yani uçurlar qaraydıgan bolsaq, Mehmetjan yani ustimizdan awazlyq uçur bar eken.
1: Soňra bir daýa etdiňiz. Eger asalak tapdyň bolan bolsa, bu şu Abdüsemi Erkin Erkan, anan çyraýly bir bir maşyna goýýan bolsa ja.
0: Men bir izdäp baqaý jumy, izdäp baqaý. Yani qaraydygan bolsa, Kaýşa diýen ustimizdan awazlyq uçur.
1: Kaýşa diýen ýoluşyň bilen taşy görüp yollarda Abdüsemiň
0: Buldum. Şu kaşkaytki dostlarımız mı uçurlardı? Önemli faydalanıp kağıysalar. Yine uçurlar karaydıgan bolsaq. Abdurrahim degen dostumuzdan avazlık uçuru. Kevitip de ucumu avazlık uçurumuz. Pekir avatıdı. Hazır çıksa anonikin altaya. Yine karaydıgan bolsaq uçurlarını yanılap karsam. Nijat taksiye. Hotende yol uçuru. Aydırım yolları koşuyun işte. Optomobilla köprek deydu. Buldu. Rahmet. Abdikerem akımızdan avazlık uçuru.
2: Yolu sura. Garbacak yolu sütü daşın görek. Vangzi aliyat rakamanga yolu maşın sökök. Kusuk kılış yok.
0: Buldu. Rahmet. Yine karsam bana. Ma sel çıkarak uçuru. Evet adıgallamış avazlık uçuru. Gaqsanlar ma kemmeydi ucumu, kemmegi bektes, piqrap aldımız turdu şu piqrap. Tüşke vaqtı, tuluq aylınıp oğa vaqtta anadikin kiletti ma sal qısqa uçur bəgən bolsanlar. Anadikin ilacı qava bir bihatar yol yürgen asastımış yozmu uçurlanı bəgən bolsanlar teximi yaxşı bolatdi ya. Yusupcan degen dostumuz Qashqay yeni şehirden Qashqay kırdığa yol bek tosılıp getdi. Süzük bulaqdan aldıdaki yolla qattıq tosılıp getdi. Şopur dostlar deydimiş. Qashqaydaki dostlarımız muşu uçurlardan önümlük paydalanıp qalğaysılar.

Mehmet Ali degen dostumuz, Beşqavet körükten hoş ağzı tosılıp gitti, deydi. Buldu, fıçıranızı tapışırıp aldık. Könlü bütün ablikime, bu kaysı yolup gitti, nengoyanı aldıyken, danlıktan dün çüşü ütüpsiz, şundaki.

0: Mayor degan do'stimizdan o'fchirniman, bizning navbatchi muharriri biri ko'rib, sizga bir javob qaytursin-a. Saim doktorning ovozli uchirib aytgan anglaylik. Men muzikalar turib tursin-a. Saim doktor, endi gap sizda programmamizga.
1: Gayet göz yaxshi bo.
0: Yaxshi.
1: Taksi ishi deb bo so'rilapti.
0: Nendeklik aqildingizga deb turasizmi? Shun debamsiz. Ha, bo'pti. Ish qisi yo'q, ishlayveramiz qo'y yangni turib toza. Abdurayim degan do'stimizning ovozini qichoring.
2: Hidoyatsiz qolishda mukofot yo'qmi, mukofot?
0: Voy, mukofot yo'q. Mukofotning ochiqchi menda emas bugunkilikda. Meningki avu qatnash liniyasi degan programmamga qatnassanglar endi mukofot bor. Mam, mukofotning ochiqchi menda emas. Ko'ngli butun obligim. Ko'ngli butun obligim, ha? Ma'qul.
1: Musho yan baqtinki oldirikimi chiralimir o'zgartgan bo'lgan bo'lsaqimda gapsulat dedim Muhammad uzun yo'l manga vaqtida mo sol taraf o'yda taraf qayrilgan mashina qayrildikan ondan qarshi tarafning udul mashinasini kilidikan onda bu udul yo'l solg'i yo'llamay sol udul yo'llamay bu yerda aloq bir bir sini yo'llamay tarafik pay to'xtab kidirkan cho cho mushani birlam udul bo'lgan chiroy yana sirdi ma yon taraf chiroq bikaykan hozir bu chiroy qanday chiroy yo'q yanmabdi musho so'ngingkini bir normal yaradigan qilib Uzunluğun gibi ayrı mı, sonun ayrı mı, mağdurdan kalan bolsa, artıqın yaxşılarım deyim mi?
0: Bu məsəlini Nurgun dostlarımız oturuq qoyduydu, ha? Onun için yan Qonya'nın aldırdaki çıraq, münasibətlik məsələlərini, qatna saxçılarımı onlu deyə proqramıda, qatna şiliniyası proqramımızda. Dedi, bu yol biləklərini biz bir yol qaqarab çıraqlarını bir gitməyimiz, ornatmayımız, bir qancı tutaş yollarını, 4-5 yollarını oylaşıb durub, şulanın ki yol əhvali qandaq gildi, o qandaq gildi, əmini oylaşıb durub çıraqını bir gitmiz. Bunu özgərtiş üçün mü? Nurğun işlək edildi. Şuna münasibətlik orullara biz mu, yetküzümüz, mu şunu bir qayt edin, bir tanışaş ki, amal var mı, yox mu, biz aşınağı tırşaylı deyəncə mü? Şu gəbini yetküzüb qoyvadı mənimsə. Yana qarsam Ravon taksining ovozi
2: qichoriy. Buldu.
0: Landim yiroqdan

0: Jinga yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Nur degan do'stimizningki ovozli quchoqroq aka, anglaylik.
1: Rezert Petrosatchina yo'l xari beri, dog'a shimol yo'llarimiz Chanloyanning oldinlari, Yichang Xinjiangdagi yerdagi yo'llar, bek to'xtab ketdi, mashinalar bek yo'q.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Nazar degan do'stimizning ovozli quchoqroq. Yaxshi. Rahmat.
1: Ota diyalogda soruqdunuz. Mövlütka mağın bitkin ziyalar soltar ama.
0: Mövlütka mı programı çıkanı bir defa siz he? Siz... sanınız mı ozgen dekhi uçur vegen qitim sanınız. Uçurlarını yanılab dostlar, yan yol uçur bilen təmirli geysler. Gaz, may uçur bilen təmirli sanlan buldu. Onundan başqa qızqarlıq silah yoluqa işler bulsa yazmıcı uçur qılıp əvəz sanlan buldu. Həmi dostlarımız qızqarlıq işlerinlədən paylanıb qasım buldu. Könlü götürülüb qaldı, könlü içilib qaldı. Qaplandan avazlı uçuruy.
2: İzayət qönlə xonsa arıqda çıxı yanmış, çiçimə qarıq qanqal yönüşdü maşını götürmə.
0: Buldu, rəhmət.

0: Kaplan diyen dostumuzun avazla kuçori.
1: Güzel açtı, maşallah şımarına oradaki yollar alan ki.
0: Buldu, rahmet. Yen uçurlarını yanılab qarsam. Nur Mehmet Can degen dostumuz, yol uçuruyor galibiyet, yol iyi cənub şimal yönünüşte. Erdembağ 3. doktor xanın, Erdembağdan 3. doktor xanın gıcaya maşin köyüp bize tosuluş bakken. Dostlar, yol özgertken de çırağını yortup özgertsanla. Şikili tərəb avarçılıq deydu, Şu demisim şu çoxum yol özgertiştim burun, özgertmekçi boğan yoluna karıştım burun. Çoxum çırağını besip durup mamısanla bulmaydı o. O kındak, şimdi bazı dostlarımız açtı ala basmayla, çırağını yoğurtmayla bana diken yine karaydıgan bulsak, Abdurrahim diken dostumuzdan avazla kuşuyoruz.
2: Kırıyız, yetmiş dört, otuzlu yol sayılıyor. Kutları yolu, karıdaşlar yolu, otuzlu yolu, otuzlu yolu, otuzlu yolu, otuzlu yolu,
0: buldu, rahmet de. Cihan Kizer diyen dostumuzdan avazla kuşuyoruz.
3: Kırız 74, örümçülü yol kavrı. Çidavan, Nallı, Koşulmuş, Ünsadır, Alankeme.
0: Buldu, rahmet.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyet patriyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Halkı'nı kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Halkı'nı için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Halkı'nı. Patent numarı ZL 2021 11 3000

Dostlar, anlamadıqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Çüşlik Yoldurunuzda Bizamra Programisi. Programimizin alayı talep qoğana ve qolluğa uğurlar bolsa, Ahmer Vahit 10 zavutını qollab kelibatqan istimalçılağı minnettarlıq bildiriş ve istimalçılarının sağlamlıq için devamlıq tırışıvatqan Ahmer Vahit zavuti. Onunun başqa şilt paqallarının ayımız maqtaydıgan dost braderle bir-birge tavsiye qıldıgan Isil Abdul Fuka Abdulleri. Şu münasatla yuqırıq uğurlağı rahmetimizin bildirimiz rahmet silagi.

0: Abdukerim akımızdan avazlı kuşçuru bayken anlayılıyor. Abdukerim akımız kayısı yol bileklerden kuşçuru bayken.
1: Kuşçuru, nakol, şarık kuş, nakol, cenab-ı ömrü, maşını çalışıyor, kuşçuk, kuşçuk.
0: Buldu, rahmet. Yen kuşçurunu yanılıp karsam, Nur'un avazlı kuşçuru bayken.
1: Yok abi, bir ütey, ma yağ yollarımı koşuyorum, istere bakıyorlar kızı.
0: Buldu. Çinliyen gen dostumuz, çim aşenden cüding pifa keldim. Yolla intayin ravan deydu. Rişter gen dostumuz, nen hoşarkı yollarımı ravan ken deydu. Rahmet. Onun başkan Nur Mehmetcan gen dostumuz, yol uçuruyu sünni emra yolları koşu yolun işte. Şöncelik ravan diye uçurunu berip de köptün köp rahmet.

0: Hidayatım ben güzel kardeşim abilen çıkayım doktorhan karar çıkarmaya mayolara var.
1: Haa, buldu, rahmet. Kul yürüyen dostumuzdan avazla kuşçori.
2: Hidayatı yol kalırsan, kumpan nazordan çıksan, yüksün çıksın yollar olan
1: kemer. Buldu, rahmet.

0: Reşit degen dostumuz, 5 yıldız şimal yolu, Vinchuan yolu Qarapmanga yönünde avtomobiller köpreklikin alayda tosulup kılış yok deydi. Buldu, rahmet. Onun başka, Tahir Emin akımızdan avazla kuşuyoruz.
1: Biz yaptırırken yolu sürüverken maşidat oda maşidatını sel köprakken çöpür dostlar.
0: Buldu, rahmet.

Kaderdeki anlıkçılığa kanunsuz gemra programımızda ya dağınlaştır hatımıza. Anlıkçılarımızdan yol uçturulur karsak yolu asasın ravan mı kandak? Dağınlık döndü maçında sel köpleken karşılığınız ravan da puşur yıllap da. Abdikerim efendim taza kuşakmaya koltan zağırsı ulan. Kıtıkı milap yep huzurunu buldur atkan. Okşaydı akalına karganda. Mevlutaka toktam tüzmügen aylık kişilik elleri ço. Toktam yok bakan iken kaytırı tıkıp kasa işte. Tolukluğum beyremde. Çokun toktam tüz onla. Meyle her kanda buluşta katı nazar mesela pakt deriydiğe mezgillerde ya komisi adet keledi işler için çokum toktam tüz ona. Eğer de toktam tüzmügen ekol asıra mesela karıştırıp toktam paket tüzmeyme dese delil ispatlanı yak saklanla dedik. Mesela ma mezmunlu kaydı depreye şirket toktamını kasten davamlaştırıp imzalamay. Yeni tiki hizmetçinin normal iş kısası adetki hizmetçiler hukukunu kanda kodaydı diyor. Mesela siz mi? Mubada toktam tüzmediniz. Şirketke toktam tüzeyle dediniz. Ya ki adem işlet köçü oranı toktam tüzeylesiniz ve toktam tüzmeyimiz baldi. Dep gülüp şu ceryanda mesela baldi edip sizde boş tüytürgen akvalası da ne bilen saklayışsınız digende delil ispatla. Yoklama hatirisi, maaş hesabat akvali, hizmet topunu paranlaşış. Yani şu adem işlet köçü oranın ki hizmet topu sizin çokum ekirdi. Şu adı paranlaş hatirisi. Hiç bu mıganda ben bir şey bir ay olsam işleşem. Ondan sonra bana mı bir ay işleşeceğin ki hizmet genişkisi olsun melkip verirse. Yakup bize her gün gidip yokluğumun kılısı dediğim Muş'un da neslini çokum yak saklap koyuş gerek. Muş'un neslini saklığa baktığınızda ki oturulukta mesela siz işte boştu vese sot mehkimesi arkalık özünüzdeki kanunlu hukuk menfaatınızı kodursanız tamamen bolu da anlıkçımız. Seviye köyde kuşurunuzu karşı alımız rahmet. Meşk bazı taraflarda ama ciddi taraflarda maşallah biraz köprekken. Yine muş yukarıki mezmurlarımızla anlıkaç anlıkçılarımızla hem de muştan münasebetlik soruyadan sualları basa sorusana bol oldu. Hem de bugünkü programımızda anlıkçılarımız çokum anlık boşluk tekişlik nurgun yakışı mezmurlar var. Yeni programımızın davamında kanda mezmurlar diken de mesela dükkan ve viskisi dükkan aldık toktuk koyulgan şahsi abdomobil çıkıp gitip abdomobil ilgisini ziyan uçturattı. Bunda kahvalası da dükkan ilgisi tölüş gerek mi? Kanda kılış gerek. Bu ziyanı kanda tölüş gerek. Mesela siz abdomobilinizi bir dükkanına aldık toktuk koydunuz. Bu dükkanın ve viskisi abdomobilinizi düştü. Hem sizde mi ziyan kuşlar etti? Siz bu ziyanı kimde tölütü alırsınız? Bu Seltrop bu vakitki mezmanını dosyanın dikkatini sunumuz. Bunu anlaştık kattı unutup kalmayızla. Yeni birisi biz malum bazı bir dükkanlara kımmet oluklap koyuyoruz. VIP azab olup. Mesela 1000 köy, 100 köy, 100 köy, 1000 köy diken kokuşaç. Mubad o dükkan takılıp kaskan akılırsınız. Bu bir anlıkçımızın ki sual etti. Binanın aslıdaki naştılık dükkanı tuyuksuz takılıp kaldı. Kımmet oluklaş kartam diyene 500 yen pul battı. Kana kısam buldu. Bu pulunu kaydırıp kagil bulamdı mı olmamdı? Siz hüyen boğanın orunda 1000 yen pul kaçıldınız. Onun 500 yen kayıp kaldı. Lekin bu dükkan takılıp kaldı. Bunda akvalası siz 500 yen kanda kaydırıp gelirsiniz. Demek muş

Anne bayan ma bir anıgıcımız mı? Bir ayol hakkında mesela sorabdıkken ayalım bağlan gongsu bilen lavu peycan gongsu ile emgek toktamı tüzüp işlikini 5 yıl oldu ya. Emgek toktamının bir nuskunu kolu bəmi de bu bombabdı çokun bunu talep kılış kokukluksız. Bu 5 yıl ben ayalımını adam işlet küçü yeni bir oranı tanıştırıp ayalım moşiye yeni bir şirket işlevadıdı. Ama kavçanın moşu şirket vurup yerdi. Maaşını 5 yıl soğurttuğunu bağlan gongsu berdi. Aldım kayda ayalım ağırıp kayıp yeşeğinde operasyon kıldırıp geldim. Hazırki mesele bu bağın gönüsü bu kıtım kayalanın ağırık demelisini bin cahı hesaplamayımız, maaş vermemiz de. Nim de bin cahı hesaplamaydı. Şunun için siz çok emgek toktamını yak saklaşınız gerek. Siz emgek idarısını verip siz ula ne mi dedi? Ula kandak yol kösetti. Bu vakitte siz cevap vermemsiz. Siz barılık delil ispatlarını toplayıp emgek toktamını kolunuzu çürüp emgek toktamı da zaten mesela demeliş kandak buludu, ağırık demeliş kandak buludu. Başka şirket ötküzü çok oku bulamdı, bulmamdı. Manesden obdan siz tayarlık kandikin sot mahkemesine arız kılıp kanunlu hukuk mahpetinizi koruyalaysınız. Çokum o emgek toktamını bir nuskını özünüz ip kılışınız gerek. Bayan mı biz şu mezmunlu sözlüğe baktığımızda siz bir nesli dikkat kıldınız mıyken Nurgun hizmetçiler emgek toktamını devamlı imzalap işki toktamının emmisini şirket ile bilip kolu da bir nuskumu toktam kalmadığın ahvalı yolukkan balışı mümkün. Bu ne kılış muhabık mı? İnik ki muhabık emez. Onun üstüge kanun kumu uygun emez dedik. Şunsuz toktam tüzgün şu şirketin emgek toktamının bir parçasını özünüzge eli bilişge tamamen hukukluk. Elik toylu kaydırılan değil o kandalı dikkat kımatma. Tek kembedik uya gelirsen canlı olsun. Tallap tallap anladık sizde. Yani o mazmunga kelishimizga yani azraq vaqt ba. Biz hamda aldingi mazmunda dukan veviskisi dukan aldiq toqtib qo'ygan shaxsiy avtomobilga tushib ketib, avtomobil egasini ziyon uchratgan ahvolda dukan egasi ziyonni to'lashni rad qilsa, ziyon uchratuvchi qanday bir talab qilish kerak? Bu mazmun haqida

Oy oğlum dukanın ötküzü ötküleşik ilim oldu ya. Dukanı hiç ilmedi ya. İşletken ve viskini ilim etmedi. Öz işletken ve viskini ilim etmedi. Hazırçı dukan kim git eve, dukan kim git eve bolsa şundan git eve buldu. Mesela ayağlarınız dukan açmaptı. Dukan ayağlarınızın iktidarlık okudu bolsa elbette ve viski şundan git eve. Bunun akıbet kim çıksa elbette silah baş kuruş, kodaş, asraş mecburiyeti silahının zimmanlığı tutsa. En yakısı mı şu şıkmalaydı ki onu bölüp koyunlacı mı? Gaja goş şızılı uku da aptı mı bula köp diyen uçurunu lauta abatıp da rahmet. Programımız gorulaştırılığa mazmunlağa devamlık dikkat kıvayışla onu uçumuz ya. Bu mu bizden turmuşumuzdu köp körülüğe meselelerini ki birisi bayan mı dep öttüm. Bu meseleyi alaydı bire dikkat kıvayın bu sanla dep. Bire onu uçumuz binanın astırdaki naşlılık tükünü tuyuksuz takılıp kaldı. Kımmet doluklaş kartamda yani 500 yen pul vatik kanda kısam bula. Bu pul neyini kaytırıp kegeli bulam da dep sorabdı. Belki siz mi müjdek ahval koyuluk kan buluşunuz mümkün. Hatta bazılarga ay boldu la yüzüne çıkıyoruz boldu. Amma ço dep mi? Boldu kılıp etken buluşunuz mümkün. Lekin 500 köy de bu. Hoş ondaysa bu sualga biz tövendeki mazmunla arkalık cevap da payla. Aldın çıkım kılıngan hem istimal kılınmagan hıracatki karta. Saudigerden kartı kısınılgan pulunu kaytır işine teşebbüs kılsanız boludu. Saudiger bile ala kılışamışsınız bazar nazaret kılış başkuruş idaresi ya ki istimalçılar cemiyetine erz kılıp ala kılış bir işine talep kılsanız boludu. Ali Halık Sot Mahkemesinden aldın çıkım kılış şekildeki istimal ve ehtelep macera delilerinin sot kılışta kanunlu tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının 23. maddesindeki belgelimek asasen ticaretçiler aldın çıkım kılıngan pulunu ağandınkin ticaretini toktutup, tavar yakı mulazımet bilen temillemey, istimalçılarının pul kaytırışını iltimas kalıştın, yaman niyette özlük açırsa, istimalçının ticaretçinin talep kılgan cezalaş karakterlik tölem cevapkarlığını üstüge eliş talepini Halık Sot Mahkemesi kanun boyu kollaydı. Sizden ahvalınız kalsasen, Saudiger sizge aldın uxturmağın ahvalda ticaretini toktutup, kartıdaki kaldık sonmanızı kaytırmağın bosa, aval Saudiger bile ala kılışı pul kaytırışını talep kısınız boludu. Eğer Saudiger pul kaytırışını rad kılsa ya ki onun bile ala kılışamışsınız, Halık Sot Mahkemesi ki Saudiger üstünün arız kısınız, hem de cazalış karakterlik tölen verişini talep kılsanız boludu. Onun da başka istimalçı özünün sebebidin, bombağın sebepler tüpeldin, aldın tölügen pulunu kaytıramamakçı bosa, tövendikçe bir talep kılmadı. Saudiger ilgiri tavarıya ki mulazımette itibar beygen bosa, İşletilip bulan tavar yakı mulazımet bağısı çörülgendin kinki emili baha boyca hesaplanıp pul kaytırıldı. Eğer kartıga aldın pul saklıganda Saudiger yani onun o pul koşup hediye kılgan bolsa esilde kaçılgan pul ve hediye pulunun itibar nispeti boyca istimal kılıngan kısmının hıracatı sundurup hesaplanıldı. Siz kımmet oluklıganda soğuk kılıngan itibar bahalık tavar yani işletip bulan tavar bağ yokluğunu inip bilmegeşke hak kaytırışını talep kılganda kanunda belgelengen usul boyunca kaytırıldığın pulunu hesaplaşmanız gerek. Aldı bilen Saudiger bilen alakalı spekşanızı tavsiye kılımız. Eğer alakalı kılıp olmasa bazar nazaret kılış, başkuruş idaresi ya ki cungu istimalcılar cemiyetine arız kılıp alakalı kılıp olduğun bombaydı kalığını soruşturursanız bulunu. Eğer Saudiger pul kaytırışını red kılsa sot mahkemesine hesabat yetkep çıkım kılgan hesabat ilgisi üstünün arız kılıp o korkunuz ne korkduysanız bulunu. Bunda kahvalla biraz köpürek. Mesela muşu bazı atanlar çıkışıraydı bu meselelerge. Balları sırtı tamak yedigen atanlar bazı aşkanılığa balları pul tölep verirdi. Şuna koy. Pul tölep begendi ki kink vakitlerde bu tatil olup gittiydi o yakımızı balları tuyuksuz yemeydiğen bab kalıdı kartı da pul kep kaldı. Bir ay yüz köy, iki yüz köy kep kaldı akvalla ba. Şimdi akı deyim anı olsun seslerdim işte akvalla ba. Peki bazı da ay baldıla deydi. Ameliyatta o pulunu çokum biz aldınala çıkım kıgan. Onu çokum kaytırabiliş hukukumuz ba. Şimdi bu kan dikin. Bu şu mesele kege vakti mu? Yani özümüzdeki bazı hukuk menfaatimiz ne? Özümüz kovduğun basak. Bulam da anı okçular. Hoş hazır 15'ten 38 minit ötüp de programımız gorulaştırılgan mazmunlarımız ne?

Nakş köylerimizden kendi alınlaştırmız. Endi yeni bir mesele var bayan toyluk hakkındaki bir mesele anı koçlarımız misal kızı kıvatıdı. Bu mezmanını mı çok anlap koysanlar tavsiye kılımız. Bu kanda mezman degen de toy kılış kıpıtışıp 300 milyon toyluk verip. 2 yıl belli durmuş geçirip. Tekş toy kınmay. Hazır ayrılıp gitmekçi basa. Ayal tereptin toyluğunu kaytırıp verişini talep kılısı balamdı. 300 bin köy toyluk verip 2 yıl belli durmuş geçirip deyken toy kımadı. Ayrılıp gitmekçi olsa ayal tarafından 300 bin köy toyluğunu kaytırıp verişini talep kılısı balamdı, balamdı diye mesele. Hoş. Ondan sonra bu mezmullahın anlaşını yaktırsanla hem kalısanla bir nakşidinkin sözler vereydi. Reyhangül Mahmut Orlıgan Hayat Söygesi namlık nakşını bir anlam etken basak.

Hoş kadirdik kanunlukçular, hoşur sağlayı uğurluğun Kemberhan namlık nakşını kanunlu aramalı sunuş bilen kanun sizge hemra programımızı ahırlaştırımız. Programımızı yaktırgan bağırlı kanunlukçular, emmanlığı köptün köp rahmet. Programı reyasetçisi Mevlut İbrahim. Hem de seltirip dektanladı buladığını sizge rahmet etkin bağ programımız. Radyo çastıtanla devamlık 107.4 tutursun.

Qalbingiz bahardak illiq bo'lsa, hayotingizda guldek güzel ishlar yuz berdi. İllik kalbiniz bilen yaxşı işlerini köpüre kılışınızı ve yaxşı işlerinin katnaş kutusu buluşunuzu için kalbimizden ümit kılımız. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtırıp anlığa mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisidimu anlaşınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını orunlaştırdıq. Şinjan 2026 yıllık Qızılkeres Mikri Muhabbet Əbdiligi pahaliyeti başlandı. Cangçilə Tuğulğan Gün naqşısı eytib yeni əskərinin Tuğulğan gününü təbrikledi. Programımızın davamında ən güzel poyuz başlıqı mavzuluq axbarat hikayesi dextanladı boludu. Dostlarındaq bolsa, dextanla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir dikkat kıp baksak. Abdükerim.
1: Onun süre bağışa yolları maçını takip uçuş yok.
0: Hasancan.
2: Yolu kalbire falan bir izleti tutup bağırlık Allah bayram o mübarek olsun. Yolu kalbire kışka ayrı durumdun. Artış yönüşke bolgan. Yönüşte maçını 2 metre kadar kör. Müşeyen mağın dostanın ki sel aldırmayın maçını ümit kılmayan. Kılsız yerler.
0: Kaşka etki dostlar, at üstüki dostlar, paydalanıp görünler. Ondan başka, bu adam taksi mağı yakin, halkı hükümetinin aldığını, şimal tarafı karab meneşte yollar avan diken uçurunu kaldırıp da. Ondan başka, Kağılı kızı, Dado Akko, Katarlık dostlarımız, yaktırıp, anlavatkan, özdenki köngül sözlerini kaldırıp da.
3: Rüyüz 7-4 Katnaş Sənət Radiosu.

siyasi küçüyüp getiş kesili ve yürek kesili bağlıqı. Hazır ciddi doğru yiyişi gerekliğini ilgilidi. Yenideki bir yolcu onun yol boyu hiç kancı bir nersi yemeyenlikini eskertti. Şürü bunu anlapla aş korsak doğru ise aşkazını ziyan kıp getiştin enzirap, onunla aval ıslık tamak yegizip andın doğru iş küzmekçi boldı. Bırak bu yolcunun teni acizlap hatta çokunu mu tutamığanda şürü orunduğunun yendi zonzip oldurup onunla tamakını bir koşuk bir koşuktan yegizip koydu. Bu görünüşünü şu poizdeki yolcu da süratki tartıp elip torgu yolluğan deken bir dala nurgun tordaşlarının alkışıga erişti. Köpçülüknün hemisi bu poiz başlığını çıraylık, ak gönül bek mesuliyet çanken deyişti. Şürü eslap mındak dedi. Aynı çağda poiz kadımları ve yolcularımı yardımlaştı. Yani bazıla şancav katarlık yemekliklerini ekilip verdi. Benim nazarımda mecaz yok, herkese kolaysız yolcularının halden yakış haber eliş, asıl dala tümür yol kadımlarının hizmeti. Benim ornumda başka hizmettaşlarım boğan bozumuşun da kılattı. Keyinki müsabıda şürü bu yolcunun salametlikige ızcıl köngül bölüp, onun halıdan köngül koyup haber aldı. Ətisi poiz Aksu Vokzalı'a kilaydigen de, o yana Aksu Vokzalı'daki hizmetçi kadımla bilen aldın alaqlaşıp, noxtuluk yolcuları yardan veriş mülazımetini aldın kilişip, onu Vokzalı'a tinic aman yetküzüp koydu. Poiz kadımıdan poiz başlıqı gıca. Poiz vagoni, o köp yılladın buyan çın turup gelgen orun. O nurgunlagan kichik etraplik usullarını kullanış arqalıq tömüryol xadimlarının vədisi və məsuliyetini yazıp, soğuk relistin dostluq hararetini urğutdi. Addi iş orundaki sadık qoğduğucularga hörmət bildirimiz. Ünüm həmidin əla boğan bu dəvirdə o əməli hərkit arqalıq kəsbi məsuliyetçallıqa eniqlimi bədi.

Kelgüsüm üçün degen dostumuz ede, men bu programını bek yaktırman, mezmullar bir-birden esil degen uçurunu kaldırıptu. Köpten köp rahmet, onundan başka Abdurrahman Somkichi, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptu.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda doğru verilişinizni eskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İttifaq yolunda. Tianxia bağçasının odulunda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 17'de.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gülgüncüler. Gülgüncüler programısı sizin balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı cür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, Dəl Gülgüncüler programısı da.

Sevimlik kichik dostlar, sizler en kızıqdığan, anlaşını yaxşı gördüğün mezmonların özüge mücessemligen Gülgünçiler programısı bugün yana deyiktanlığa sunuldu. Programımızı yaxtırıp anlığı sizler, mən Riya Seçerdanla Ruşen Gülbasın. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılışı Tiyinda Masqadamda anlatılıdı. Her vaqt ilgirik programların anlığılı buludu. Texim köp məzmunların anlamaqçı bulsanla, ata-analarının əmraqlıqda Sılışı Tiyin əbçisini çürüp anlısanla buludu.

Onda bolsa aldı bilen mektep işçi sırtıda sahipimiz deyip tanladı buludu. Bu sahipimizde Cungu Maarif Televiziya Stansı'nın bir yuvası görüşçü de hem Türk'ü boğan işki mektep, kitap kumar mektep doğrusu da pikirleşti yediğen mezmun deyip tanladı buludu. Yakında Cungu Maarif Televiziya Stansı kitap okuş keyfiyatı arkalık mekteplerini uzuklandırış, kitap okuşunu özüp gitiliş kemrah kılış deymesi de bir yuvası görüşçü pahaliyeti ötküzdü. Bu sandaki bevası görüştüşke memleket boyunca işkili mektep katnaştı. Beijing'deki mektep tur sırtada katnaştı. Ürümçi şehirlik 79. başlangıç mektep, Şincan boyunca birden bir turda katnaşkan mektep bulup kaldı. Bu kıtımkı bevası görüştüşte, Cungu Maarif Televiziya Stansı'nın tarıkti zali hem türtkü buluş, memleketlik ihtifaktaş mektepla hakiki görünüşlük bulu terminalı da ulap görüştüş şekli kullanıldı. Ürümçi şehirlik 79. başlangıç mektep bütün ceryanda turda katnışıp özünü namayan kıldı hem tecrübelerden tan bahirlendi. Ürümçi şehirlik 79. başlangıç mektep okuyucusu Mo Kayrı mundaq dedi. Derslikteki dramanın katnaştırılışı bu kıtımkı bevası görüştüş faaliyetine alaydı mezmun koştu. Nurgun bilimge eriştim, hem özümünü çınıktırdım, hem bunun dinkin köprek yaxşı kitaplarını okup, şençimini turguzmen. Bu kıtımkı faaliyette Xalq Maarif Neşeriyatının nüfuzluk mutaxassisleri başlamcı buldu. Dikkat, mekteplerde kitap okuşunu emelileştirişte emeli ünum hasıl kılış, mektepler ara koşmaklaşıp ortak berpa kılış, aile bilen mektep maslaşıp ortak terbiyeleşke merkezleştirilip, kitap okuşunun uzak ünümlük mekanizmi, sapanı bağlaş, has derecelik, atana ve balala birlikte kitap okuş peytinin ortak behirleniş katırılık mühim nokta, kıyın noktala çöğürdülüp, mehsus baylık bohçisi, birlikte okuş planı ve memleket boyunca ortak kuruş teşebbüsü ilan kılınıp, memleket boyunca 2000'den artık birleşme mektebini kapladı.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Sevimli küçük dostlar, anlavat kanalı 107.4 Katnay Sanat Radyosu'nun Gülgünçiler programı. Nalsa yollarının ahvalıgımı bir karapak ile hazırını özde Dongchuan yoldan Wenchuan garibi yolu Canop-Şimal yönüşte tosluşbakken İhtipak yoldan Mao Dongdalyan garibi koçisi Canop-Şimal yönüşte mi tosluşbakken Avan Şimal yolu ya Wenchuan garibi yoldan 5 yıldız Canop yolu Şimal-Canop yönüşte tosluşbakken Yinchuan yoldan Beijing-Nanlu tarafka Şarak garip yönüşte mi tosluşbakken Hınan Donglu'dan karşı Donglu tarafka Canop-Şimal yönüşte mi tosluşbakken Çarbak koçisinin Şibilu tarafka garip Şarak yönüşte mi tosluşbakken Şanşakılı Cavcavadın Mao Duanhuan Garip Şarık yönüşte tosluşbakken Turpa Ürümçü Kursuratik Taş yolu Dün ma Şuymugu yolu Garip Şarık yönüşte mi tosluşbakken Çidaben Şarıkı Koçisi'nin Hınan Donlu tarafken Şarık Garip yönüşte mi Ma Bülekti mi tosluşbakken Hazırına özler bizden programlarımızın ait yaktırıp ısçıl anlavatkan Zühre Hanım Şinfu yani Bəxit Səhər Bulbulay Abdullah Efendim Nurgun Dostlar Əmmanların yollığan uçurlarını tapşırıb aldım. Rəhmət, yollığan uçurlarınla əvətkən güldəsdirənlərdən sevindik. Rəhmət, ə?

Nasa Vision salonumuzga uçurular qarsaq, ildan adı baba uçur yollabdı. Çançın janob yol yollar avankən, yamğur keçirək giləmdikən, ya ki keçidə yağamdikən, dəb. Əmdi meteorologiya stansının saat 16-da yeniləğən mavu, yeni avaray məlumatı qarsaq, əmindəkən. Bugün keçdən ət kündüzgəcə hava bulutlu bulub azraq yamğur yağdı. Temperatura 15-34 selsiya gradusqəcə 5-6 bal ətrafıdır şamal va. Müşayının 11-ci günü. Yani ete 11. günü keçten 12. günü kündüz geçe otturhal yağmur yağıp kiyin uqatıq yağmurğa üzgürdü. Temperatura 10'dan 16 selsiya gradus geçe. Muşayının 12. günü keçten 13. günü kündüz geçe hava bulutuq bulup kiyin içildi. Temperatura 7'den 13 selsiya gradus geçe. Demek Muşayının 13. günü yani haftanın 2-3 günleri kelgende temperatura da körünerdik tövelleş bulurken. Şuan hemde küçük dostlar mektepki bağında küllük evilişini unutup kalmanla. Ondan ayaq kiyimge dikkat kılanla. Onundan başqa şu qeylanıraq kiyinişke hemde bugün belki isip kettiğu qeylanıraq kiyinişke ähmiyyat berişanlarını ümit kılımız cümü. Təşnay yürəkimdəki də gülğünçülər proqramısını alsam, ballıq çağlarım isimgi kəp qalıdıkən, dəb.

yırtkıç hayvanlarının sönge kajıgan avazını anılsa şu haman sergekleşip kaçışka tayyarlanan. Tırnak bilen doskını cıcıgan avaz bu xatırlık avazlarının çastolatısı oxşap getirdi. Neçi milyon yıllık tədrici tərəqiyyat arqılıq xatırlık avazlağı boğan bu xil səzgürlük genimizgi çoğunkur uğrunap ketkeşke bunun oxşaş avazlarının anılığında bədinimiz təbili ciddiyilişidir. Onundan başqa çoğun meyimizdə örük meyğizi yadrosi edəb atıladığan kiçik bir rayon bağ bulup o kəyfiyyatını başqurduğan kiçik başqurguçı. Kulağı yakmaydıgan avazlarını anlığında örük meyğizi yadrosi naiti canlanıp bizar buluş, korkuş signalini çoğun meyimizden anlayış sezimi postla kayıtı giyet güzüp bizni anlığan sırbiyaram kılıdı. Bırak ansırman bu normal fizyologiyalik inkas.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi toruğu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal osuz hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılu Şütin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'de Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilosunuz kısı yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şütin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sılu Şütin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşipçeni kısız.
2: Sılu Şütin Aptitalını çürüp, serkıl mazmunladın huzurunun.

0: Türk Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflık mülazimet kılıdır.
1: Tolumu xursan boğan bolunuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Töygüçü yeza 2-ci məhəllədən dadam Ubul Əhməd anam Tubi Həmdullah'a naqş tələb qılımə 3 il boldu öykələbdən görüşüb baxmıqlı sırt işləb atqandım. Can dadam dəyidəqən naqşını tələb qılımə oğluğunla imamcan dəb. Sizin mənim şu mehribanlıqınız çoxum yetti dəb oylayımız. Bəlkəm özlərgəm ayrım mənim şunaq güzəl yaxşı tələkləriniz ne digən buluşunuz mümkün. Amdi bu tələbdəqdən proqramız əməz. Ləki şundaqdım o, proqramımız alıqlarıda qoyulduğun naqşı bulsa, sizden şu aylıldı gelirinizə, soğat qılımız, həm radio aldıdık barlıq dostlarımız qımı soğat qılımız. Onda ise sel turup qoyulmaqçı buğun naqşılarını dikkat bile anlan, köngül qoyup anlan, huzurlanıp anlan.
1: Dağımlıq yol səvriyə qımcaydı ama zümünlü körükte Fonksiyon taraf karatmanla yolladı ama şunlar bekletken.
0: Bolda rəhmət ki onu bütün ablıkım obdan. Onun dinkiyin yaşlı ayıla rabanka üzümünün adısı edip bana yıldan en anda adısı. Ay şıkılıp üzümünün enleri cıklak etti bana. Yaxşı, likin şipadanla yaxşı. Bugün pozisyonla yaxşı. Salam Kunduz ay yaxşı mı ülkem? Qashqa taxt görük kadrla sanaturgesinin aldığı yolları avan dedi okyanın uçuruya. Ma uçurunu naqşıqıp okup berin. Seyğindim, acab seyğindim. Mevlüt akamını seyğindim. Hiç kişiye okşatma yeni Mevlüt akamını seyğindim. Dep tursun candın. Muş Mevlüt akınızga üzünüz könlünüzde bir bildirip aksınız. Mevlüt akınız mı hoş bulup kalatdı? Siz mi hoş bulup kalattınız? Anda seyğiniş ne? Öz bir vasıta dese o tekimi yaxşı buldu, ünümü yaxşı buldu. Vakalatan degenin pekat ekmek yok. Şuna ben bu elçilikke mağamayım ben. Üzünüzden. Yeni silahın idarıdın tozcanğı mangalı niyede sel bel maşin köp deydi buldu rahmet. Eslime.
2: Kayda havanınız yakşı mı okunuz ha?
0: Yakşı.
2: Davanın arakası yolda üzere maşın biraz yok ki alıkkime sütkülü şu halaydı. Elleriniz mi avuçlarda?
0: Bıldı, siz mi dağıp koymamsınız üzerinden hadisi de hep esleme? Pangıgı.
3: Ölüş yetti tötkür yatetine şok otostan kanda havanınla yakşı tutulu mu?
0: Yakşı tutulu.
3: Bir yolu atlarının bayramı mübarek olsun.
0: Dırgı basın.
3: Tıpkı bulup tıpkı şu taşa işen. Kadımızın kıyas şu adamı kirebilen naksınları altta kılıp çıkan, rahmet.
0: Bayam koyduk aş naksını. Bayam koyup oğan tok. Anlamay kapsız da simiz akam. Bugün avaray tutulup yamgurba mı bugün de kaya da ürümçüde bolsa, ürümçüde azraq yamgurba ke. Ürümçüde ötkünç yamgurba ke. Şu havanın sel, ha? Dikin boran bakke, 3-4 bal kiyin, 5-6 bal etrafı da boran bakke, cümle dostlar. Lekin temperatura bak yukurke azraq yamğurğan bile ürümçide 34 gradus. Onundan kiyin qani yana devamlı quçurladın. Abdurim efendim.
4: Riyo ziyatıda tut, riyatlar çoğuk olsa yaşımsızlar, kundizler yaşımsızlar.
0: Yaşımsız.
4: Genki Allah bana mübarek olsun,
0: olsun yok
4: tavrı. Ben hazır. Ben daha şimdi peynir yaşım sarıyor yoksa, sen gizli kırmı görüp, sen tırak geldin, yolda araştırma.
0: Buldu, rahmet. Kömü bütün aldıkım.
5: Adım o Falin Körük'tem. İşeğen Karatman'da yollarda yanıma şimdi kama sayıyordu.
0: Bir şey bakayım mı?
5: Dağımlık yol kavriye kumcaydı ama Zümünlü Körük'te Fonksiyon taraf Karatman'da yollarda maşırlar bekletken.
0: Möldakam düştü işligen idi bu musa? Körüşenme kaptı da. Körüştün kokaydı şimdi bu. Kokaydı. Şunun bizga aval kagan yeri bu. Ben bizimizden inisi mi ya da kıdayı bu. Oxşaş. Hem anlaşıyor. Programımız katlaşkan hem dostlar bizden yakınlarımız, kırındışımız.
6: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
7: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
6: Berket olur mu?
7: Ha?
6: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
7: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
8: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
9: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
8: Öydük çağlarınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
9: Qatnashqa alaqadar beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamroyingiz bo'lsin.
8: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamroh bo'ling.
9: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

Üzümün sanlısı, ben mi şu dükkanda durup anlatmayın hep bana, beni götürüp koymuşsun hep bana, ama üzümün akılları bu, payda buldu bana yakışı. onun da kime işkin taş arkuan taraftaydı, yolla şundara vanke deydi. Nur, rahmet, bayram tebrikliğinizde rahmet.

0: İlgar malım mı kızıydı? İlgar malım şimdi onunla teatr sanak azlı kaldı ya Ali Mehtap imtihanıga. Okuyucularınızdan yakış neticilerle özü arzuluğun aşu bilim yurtlarına berişini sizden münnait pekirlengen halda şu okuyucularınızın uzutuşunuzun Çin kalbimizin ümit kılmızı cepatı atıvatsız. Kın teatr sanak kaç gün kaldı bizge pekirlenge. Ben de koyayızlığa ada devamanla bu minin adam dedim. İlgar malım, bugün balırak aram ilansız. Siz kün demişim. Okuyucularınız gamıra bulup, bəh, yapacaktınız. Mövültakamı bir yuvası deydisem, şu açığı kese, birkaç şu açığın keltir koyamam mı? Açığı kildiğalıqını bilgen ki, şu dimen, biz arkalık mı digüzmen? Atuş merhaba yolları koşnaya da ravan dedi İbo Atuş rahmet. Avazlık uçurladın Asya. Asiye?
1: Kız, yaşımız mı?
0: Obdan, belen, üzüm üstü.
1: Bayramız mübarek olsun.
0: Birgü bulsun. Siz ne olmuş o? Buldu. Esli mi?
2: Hayda var mı? Kınca yaşı mı?
0: Oy yaşı.
2: Bu siz ne? Dede ise hem cümle tek yaşıyorsunuz. Ben ne küçük olsunuz. Kanam edilir. Bizim için oldum atmağım yine. Kapısı olayım.
0: Üzümünün sınırlısıydan anda olsa. Küçükrekleri üzümden hadisiydi son. Siz bana üzümden sınırlısıydınız buldu. Hani yine uçurladın. Abdurrahim efendimle uçuruyor ya.
3: Onda daha nasıl kahve abi diye yolu. Ben de kötürüm kötürüm kızıltıradım. Şey Fuji yolu yazı tarafına aldım yolları mı?
0: Hey yine buludu yolları havan bulsun. Ürümçide hava sel tutulu batıdı dostlar. Hava üzgür batıdı boran. Şamal. Şuna yaxşı kepiyatta minşinlan ümit kılımız. Amma öylənin derizler uçuk olsa yippettinla ya kumsa yippetişki öy kaldıranla. Bu mısa tazılığan öyalanın hemimiz topu bulup gittin. Ablakım.
4: Kumsa'dan bana azırmış yok. Kamango ocağı senin bu taraflarında yolla imtihar alanda görebilmemiz.
0: Azıraq yetişkan yaygı tutsayıp koyaydı Ayfer'nin dadısı. Anıla bayramı da dadıla demaptı da bugün deydi. Adettemiş yeni yılda ayalla bayramı da mışı yitla da manı mışındak anıla bayramı da işkip mışındak 5. ay bayram 10. ay bayram mışındak çoğun çoğun bayram demilişle de biz mışı erlen aram alırmız hem aram alıdı bula işlis bulmaydı ula çarçaydı işlis çoğun işle bulamaydı mana 28 gün bir ay mı emes ha azlık gün kaptı. Gayret kalınla. Barlık yaxşı tileklerimiz siz ve okuyucularınız hem okuyucularının aşı atağınları da bulsun. Aşı bir çare atağınla balladın bekerek ciddileşip buluvatıdı. Bir kısım alıqa psikik kısım taz. Tanışamaydıqa atağınla. Şununla balırınla şinşinlani yaxşı pırsatlani, yaxşı şaraitlani yaratıp ulağa zor işenç ümitlani beyğişlişinlani. Akkancı ciddileşsinlani. Aşı ciddileşkenlikinlani ballağı bilindirmeyi yaxşı keypiyatta ulanı kütüşünlani, kütüvilişinlani ümit kılımıza. Müşü Ali Mehtap Kemtan beridigan müşü okuqcılanın, ballarımızın atanlarığı en yaxşı tileklerimiz bolsun. Ondaq bolsa öz haldaydım. Buğum buldu. Bu gipiñizim buldu öz hal. İş kılıp canlıq keplerini kıp koyuşsuz mana. Her kişi jığılığa, jığılığın, jığılığının günü emes dep süm koygan uyu. Nimelen de ketkensiz. Barlıq anılanın bayramını tebrikleyime kaşkayet küşöpür dostlar. Bugün okuğucular mektepke kaytıdığa vaqt bolğaşqa toksikli taydap mangan okuğucular ve balı toşuatkan atanlar bir kadar köp. Şuna kaşkaya şinka Tongcheng rayonidagi shopur do'stlar yo'l yig'izini o'tganda diqqat qilmanglar, aldirmay o'taylik. Bayanmi shu tashi Tongcheng rayonidagi cho'ng yo'l yig'iziga qizil chiroqda bir mashina bilan mototsiklistlik o'quvchi so'qilib ketdi. Shunga shopur do'stlarning yo'ldan o'tganda diqqat qilishini umid qilaman. Mamat degan mashinaga chiqqanda ichib olgancha radioni tushkich to'liq anglayman debdi. Yaxşı bir məsələni inkas qıbsız. Əmdə Qashqaydakı dostlar. Toksiklit, mutsiklitlər bir qədər köp Qashqayda. Şuna

0: İşte bak hılı da maşallah köp dedi. Mavu adıl da sana aldırdım maşallah köp dedi. Şakırcan bir motoğu netçe balınan minu ağan aldı dedi ki. Videonu tatıp evet siz resimli. Katalik bana. Deh şuna şopur dostlar, rol tutkan dostlar. Sizler de katkıp men işin alanı. Ha, ümit kılımız ha. Çanjanlı taraflarda maşallah köp lekin hem de bek eğir tosuluş yok deydi. Rahmet. Şakırcan.
1: Ha motorda mana hazır köp talaba.
0: Köp.
1: Aldı da birisi keyinde üçte. Ey degeni qaragan açıp bile kaldı var. Vallahi ki.
0: Mana mushunda qalatdi mangallarning navad uchrassak ko'rsak hamda biz shopur do'stlar biz diqqat qilmasak hamda hozir bular kamiz kichik bolalar ekan texi. Ha shu hadisimda 18 yosh kirdimi kirmadimi ha? Bizni ay diqqat qilmanglar.

0: Badam, Ürük Meğizi, Nukut Katarlıklarının işlenen devletin işlepçikiriş, keşfiyat, patriyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Halkı'nı kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız, Arman Kuvvet Halkı'nı için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, Arman Kuvvet Halkı'nı. Patriyat numarı ZL 2021 11 3047 6.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemliki öyge siliştirğanda mekmahana güllikke texim uçum, yataq öyü texim uçum, təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ben.
2: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepiden has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmunladın huzurunu.
2: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
4: Dadu, Abdum abinin tüylükini bir içip ver ha. Sınımla mezur körtmeyen olaylı.
5: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
2: Bombaydı o balam, bek haterlik.
5: Makul iyi ne canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, birden sergidip meyvası
2: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha, içip verin ha.
2: Meylem sen.
6: Ayy! Hacet Sılkın!
7: Nim diyen çıraylı!
2: Balam! Balam, gözüm açı!
1: Gel kısa ulaşı!
2: Ayak mısın? Balam!
1: Gel kısa ulaşı, kutkuzun lan!
2: Kutkuzun lan!
8: Ata analar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglar ham o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
9: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil to'ngligidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.

Sen rengin hom buraydı, yani kırken.

Dostlarımızınki uçurlarımı bir karab koysa, Kayser Can Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlarımdak bulsa mezmunlarımızı yetküzeyli. Tatlıq yemekliklerini kontrol kılışta mındak bir kançıqlı usulğa dikkat kılın. Hoşal bolğanda tatlıq yemekliklerini yap tabrikləş, keybiyatı tövən çağdımı tatlıq yemekliklerini yap özüge təsəlli veriş, bəzi kişilerinin adetiga aylanğan. Bırak şekerinin köp qobul kılınışı, köp qıl güzelliklerinin payda buluş bilen münasibetlik bulup, Мондақ бір қанчы қыл ұсылыны қолланғанда татлық емекліклерінің құбыл қылын ішіне контрол қылышқы пайдылық. Бірінші мұқтарыны аста-аста азайтыш. Мәселен, әсілді қақвәге 4 қошық шекер қошыдыған болсақ, бұ әптісі 3 қошыққа, келер әптісі 2 қошыққа азайтыш лазым. İkincisi, çürük tamakını vaxtı deyiş. Bir vaxt çürük tamakını yemegende, ya ki iki vaxt tamakının ağırlığı bək uzun bop gelse, kan şekeri tövəlləb getirdi. Bu, tatlıq yemekliləri boğan təşnalıqını aşırı getirdi. Şuna her 3 saatdən 5 saat keçə bir qıtım az miqdarda tamak yeyiş gerek. Üçüncisi, meyvelerini elib yeyişke kolaylıq cayğı qoyuş. Tatlıq yemeklik yegüs gəgəndə tatlıq yemekliknin ornuğa meyve yeyiş gerek. Dördüncisi, özü bərdaşlıq berəlaydığan qaydını tüzüb çıxış. Məsələn, hər həftədə fəqat bir qıtımla tatlıq yeməklik iş digəndək. Sağra adam bədindəki öllük eşib getişi ən eğir cayı hesablandı. Sağra olturğanda adam bədindəki eğirlik götürdüğən təqlik bulub, öllük eşib getgən aman asallıqca tarqalmaydı. Şuna o adam bədindəki öllük eşib getişi ən eğir cayı hesablandı. Öllüknün çöküş alaydılıkı ba. Sağra bədəninin ən tövən qısmıqı caylaşqan. Onun üstüge uzun olturğanda sağra uzun vaqt qısılı şaltı turğaşqa qan ayılınış astılab, öllüknün tosulub qalışını eğirlaşdırıb etidu. Şuna ətigəndi orunda turğandakin sağırını tolğaş, putini iyiş, zonzuyub olturuş, qatarlıq addi hərkətlərini işləgəndə qanını callandırıb, tosalğularını ravallaşdırıb, qan ayılınışını ilgiri sürgülü buludu. Ya ki, dümbüsini tamğı təkküzüb, asla-asla zonzuyub olturub, andın asla-asla orundun turuş hərkətini bir neçə qıtım davamlaşdırğanda sağırdaki qan ayılınışını yaxşılab, sağır muskullarının əvrişimliğini aşırıqıl buludu. Bu, bulubmu uzun olturduğun kişiləgə maskeliludu.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan bağçasının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бола алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыр. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 22.
4: Ece qoşaq bayda iş nə idi?
5: Taksi
6: gəldi. Ə çıxıl, çıxıl, çıxıl.
7: Ə çıxıl, taksi.
8: Şurada otur, şurada otur.
9: Ay qızlar saat qancı oldu?
10: Ə usta radionu Qatnaş Sənət Radiosu toğurlanğan?
11: Yo, yo, bolla, çıxıl, bolla.
2: Atomu bulgu çıkıp, radyonu içip, Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş, hazırkı vaxtınızı dekime mənilik kılıdık.
12: Sizlerge en yeni Qatnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış bizim fırçımız.
2: Her günü dekliğiniz, Şincan Radyo Televiziya Stansisi Qatnaş Sənət Radiosunun səpirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
13: Hey, kınanla kınanla, programı başınıp getti, programı başınıp getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlarla bambu.
2: Səpirinizde biz sırdaş.
13: Biz sırdaş.
14: Səpirinizde biz sırdaş.
2: Dikkatın adı bulu vatkını, səpirinizde biz sırdaş programımız.
15: Səpirdeki mundışış en köngüllük. Kanikilin mundu şeyli, sırdı şeyli.
16: Səpirinizde biz sırdaş programımızla anlavatam siz.
2: Səpirinizde biz sırdaş.
16: Səpirinizde biz sırdaş.
15: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Hürmetlik radio anlıqçılan, səpranızı bir sırdaş programımızda anlaşılanı karşılamız. Mən riyasetçi Hidayet Qız Şemşidin.
1: Səpranızda bir sırdaş programısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi. Sılıvşı din namazqıramda anıltıldığı programımızda Sılıvşı din əbdisi manışılanı kızın karşılamız. Hürmetlik radio anlaşılan, mən program riyasetçi Örke Sultan.

0: Hürmetlik radyo anonslar, sabrınızda bir sırdaş programımızda tüvendeki mezmalarını uğurlaştırdık.
1: Aval Ürümçi'de küçlük öl yığılık havarayı körülüp, temperatura tüvelleydi. Ürümçi şehirde 340 caydaki katına signal çırgına asraş hızmeti kanat yaydırıldığı Katarlı kuçurlarının tepsilatını alayısla.
0: Radyo sayeti sahibimizde Şarkı Şincan'daki salkındaşkı maskildiğen, Aslan'daki kişilerle bulduğun menzir noktalarda çöl bayavan, yaylak ve kadimin kentinin yaz güllerdeki romantikliğini eskilen degen mezmunu sözlep verimiz. Hem de deyiktenle programımızdan tepsili mezmunları da basın.

0: Radio anglaş dostlar, anglavatqınınlar 107.4 qatna sanat radiosunun Sapırağızda biz sırdaş programısı.
1: Hoş, dostlar, enge uçurlar Qarapaqam doq.
0: Buldu Qarapaqa ili, ya?
1: Dostlar, enge uçurlar qarsaq. Amin geladınız, kızın qarşalımız, ha? Hidayi kız, yakışırdınız mı? Deb, yani ken, bugünkü anla bayramınızı mübarek olsun da pışırlar.
0: Rahmet, birgü olsun.
1: Hidayi kız başlık, barlık anlarının ki bugünkü anla bayramını kızgın tebrikleyimiz. Barlık anla, daim güzel duruşunlarını, tenanlarını salamet, ailelerini, hatırcam küldürünlerini, hoşal kuram. Her vakit bir izleyicilerin tüetten programlarını izanlığa emir akılışınlarını, çinki olmuzu mutkumuza.
0: Rahmet.
1: Köpten köp, rahmet. Rahmet, şimdi sizin uçurunuzu tapışırıp olduk. Örgeç, hidayet kız, bildi, şilep sizlere uçurlarını yollabısınız. Rahmetiniz, Karkaş, güldürünüzü tapışırıp olduk. Rahmet, Muyasar. Yakışım sizlere seçili aldığım programda mukafatka erişken kaysa oranına verip yuvalı ben. Bilsana da peygam, bilsana da kaysa oranın mukafatını eriştiniz. Müşerdeki bildiğin dostlar, tazı depemizse biz manığa ait uçurunu. Siz aldığınızdan daha kaysa oranına erişkildiğinizi biz sorayla.
0: Qaysi mukofotga erishdingiz? Shuni bir davasingiz. Ana shuning qarta biz sizga deb beraylik, ha?
1: Shuna. Qaysar janada o'hu o'rkashaka yangilik qo'yib degan deb qanday hidoyat qizdan chiqsa yangilik o'kyaptimi? Rahmat, abro. Eldananingki dadsining 500 janob yo'llar avanga boyam yo'llab qopti, ha? Zuhra xonim, guldiringizga rahmat. Hidoyat qiz cho'qib meni endi nuqib meni. Nimanda qilasiz u? Boyam dapqa o'shirlarni davirim sizdir. Bir o'shirni ishki beramdi, ishki o'shirni bir bassa qo'ymaylik dedi. Qanday qilsak bo'lar ekan? To'rt taksi yuzib janayda xonim qizlarning bayrami nimada ochiq kentdan bayramimiz muborak bo'lsin deb chidmayotamsiz ya, nima ketib? Unda nima jimmi? Japa keshlarning shu odatdamdi bayramlar jiqaroq bo'ladi.
0: Shundoq.
1: Voy yetanglovchimiz deydi, ma'lum avtomobil sotilgan Tursunjon ustamning telefon nomeri bo'lsa yo'llab bergan bo'lsanglar deb, bu Tursunjon ustamni bildigan do'stlar olib qolsanglar telefon nomerini yo'llab beringlar.
0: Mish anglovchi do'stimiz.
1: Voy yetiga bir yo'llab beraylik. Otishdin Husanjon. Rejissorlar qarshalimiz, o'rkashning bo'lgan safaringizga biz sirdosh programamizga chiqqanligini qizg'in qarshalimiz mana deb uchirlarni yo'llab tur, rahmat.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

Hörmetlik radyo anlayışları keskinle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programı sorulaştırılgan yığınlık nakş köylerimizini yaktırıp anlayışına nümet kılımız. Ben program reyasetçisi Ürke Sultan.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Mahmut Dablız orlığan Bayram Naqşı namlıq naqş bilen başlayımız. Qanay hazır olmadı bolsun dostlar. Merhamet.

Dostlarım, keyif hoşçakalın qarayımız. Səviyyə anıcımız Vənşan Xalpanyo hoşçakalın yollab siz rəhmət şorunuzğa qalıbdaş. Salam mürkəşən keçikəniz xayirlik olsun. Keşfə. Gülçaray Mehrataş Mehriban Söyümlik anlanın. Bugünkü anla bayramının için yürgümden təbrikləyəmən. Bayramın ağı mübarək olsun. Dinanla salamət. Ömürünlə uzun olsun. Xodan qımırın uşur bir vatmanı uşurlan yollab siz. Uşurunuzğa rəhmət. Onun da başka Kasımcan Cuma akımı sizin kızgın karşılığımıza hoş geldiniz örgüyeş kızgın karşılığımın deyip uçurlarını yollup siz sizin kızgın karşılığımız Kali Yükan dostumuz sizin ama güldürünüzü tapışırıp aldık yakışım örgüyeşten kestikeniz hayırlık basın hoş gelipsiniz yakımlı kavazınızı anlayıp hoş buldum deyip sizin uçurlarınızı görüp bizim hoş bulduk Zübeyre örgüyeşe kestikeniz hayırlık basın deyip gül çaylarını yollup siz sizin köptün köp rahmet Abdikerim Ustan sizin uçurlarınızı tapışırıp aldık he Onun da başka Ömer anlayıcımız hemen kıskısını yollup siz Uşur olsa bir vasıta inkas koyulursunuz buldu. Onun başka Tor Taksi Rozcan Vişin Beylu yolları yani Vişin Beylu yolları Ravan diye uçurlarını yollaptı. Onun başka Şin Fanlı için sizden uçurlarınızı tapışırıp aldık. Dostlar uçurlar olsa dağınlık yollaptı sana buldu. Vişin Supumuzun numarı XG1074 FM yani CG1074 FM dostlar.

Dostlar, hikaye uçurla karayımız Alımcan, Zöpür Rungmey, yani Postkam Yoğurma Taratıksı'nın münevver hizmetçisi bizdeki kesiptaş akımız olan Alımcan akımızdaki yazmışlarımızı tavşırıp aldı. Kaya köptün köp rahmet. Şu örkeş dedi, şinti cenkan şiye yu çan, nişi zübanı deyip köptün köp rahmet. Uçurumuzu görüp şundan hoş olduk. Yollarımız ravan, sabrımız hoşluk. Bir hatar olsun. Belkim Abdumbul'daki anlavatısı da bu olduk programlarını. Köptün köp rahmet. Armanım anlıkçımız yakışma, yakıştır atamızın örkeş adaş. Dep özününki programlarını yaktırıp anlavat kalıkını bildirip uçurlarını yollap da rahmet. Yusufcan anlıkçımız mem 13. oturduğun aldığı Abdumbul'a da anlap gitip armanın yolla koşu yönüşte ravan diye uçurlarını yollap da. Abdikerim Ustam sizin ama evetken gül kahvelerinizle köptün köp rahmet. Rabia Mapay sizin ama güllerinizin tavşırıp aldık sizin ama köptün köp rahmet.

0: to'satdan kelgan o'sharlarga davomli qaraymiz. O'sharlar qarsaq Shinjon xonanda o'zimizning ovozli o'shirva aka. Yaxshimi?
1: O'rtak chiqmoq istiyorsizmi?
0: Yaxshimi?
1: Salomat bo'lingiz. Xudo shohtaringiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, bir bo'lsin.
1: Shu bo'lsam, shu dil ishkiligida o'ng'ishlashimlarni qo'shib qatarsangiz.
0: Rahmat, rahmat degan bir fikringiz ekan.
1: Ammo shu qashqa yansiyatni o'shirbasdan.
0: Xo'sh.
1: Hozir kechuvonda yo'llasa, biz qilaqa, shu qo'shnimizniki. Dikkat kurmasını kona Allah saklasın.
0: Buldu.
1: Ama kim bugün şu Allah bayramı iken.
0: Doğru.
1: Sen mi şu herkes Allah'ın iki bayramı mübarek olsun.
0: Rahmet.
1: Şu rizeti tutsa program sarkılıp bağırlık. Şu herkes Allah'a salam dolayına.
0: Köptün köp rahmet. Köptün köp rahmet. Şincan Khan'ın bayramı bayram mübarekle tebrikle adaydı. Fışırlan yollap siz şuna hoş bulduk. Barlıq anlarının ki bayramını mübarek buluşunu çinki olumuzu ümit kılımız. Tindan salamet köylülerine hoşal kuran buluşunu ümit kılımız. Kasımcan Cuma akımız. İsil isil manakşını memek yaktıratım. Rahmet sizge armayız size örgeçcan deyip. Gül çaylanı yollup siz sizge bunu köptün köp rahmet. Hoşun asıl hürmetlik anlaştaslar. Lirik Monoşof köylülerimiz devamlıq. Hayırlık akşam programımızda huzur onladı buldu. Emdi gün ödümüzde Gülbahar Amutorluğan. Şiirin can namlıq nakşını huzur onlasınımız. Merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Slow Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerket hemrayıñız. Sağlamlıkka emrah bolup äkişip çıniqsız.
0: Slow Shooting Apitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
11: Dostlarım uşarılardan ümit uşarınızı tapışırıp aldı. Rahmet Turgun'un aşım hakkımız sizden uşarınızı köpten köp rahmet. Kaderlik dostlar, programı akırda Aşıgül Mehmet Orlıqan Şahşak Çınar namlıq nakşını huzurun olsun üçülen bugünkü hayırlı akşam programımızdan akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde eskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 2 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem 2 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem 2 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem 2 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem 2 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem
2: Tırmıştı bazı bir kayfiyat ve bazı bir tuyğula sizni bir aram kılıp yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibim bağ programı sizi.

Şinjan'da cilvilengen de bizden gördüğümüz Şinjanlıklarının vücudundaki kızgınlık. Tehmi muyumi, Şinjanlıklarının devletimizin aman iselliği gibi olan işenci.

Бас көрсүтүш үйдө Хыжаулунга соогат аттым. Кийин бибас көрсүтүшүн көрдүгөнлөрүн саны барбара көбөйдү. О дайым мага сиз мени жакшы көрөмсүз, мени жакшы көрсөңүз мени көбүрөөк коллоп коюуң дейти. О найт ак көңүл садда өзүгө бек катык талап коётту. Хыжаулунун мукапатлаш сөзүдө мындай дейилди. Ат үстүдөгү аял аким торда хаммеге тонулду. Амма Хыжаулунун алып урун бу тупуракта йылтыз тартканлыгын билдигенлер аз. 2007 yılı o Xosungtu Xarsun Mongol yazısına gelip, yazılık Partiya Komitetinin muavin şujisi boldi. 2013 yılı o yeni iş ornığı yöt geldi. Yazıgilik mesulatlarının setiliş yollarını etiş üçün yazıgilikigi mesul muavin hakim bolus sütü bilen Xıcavlon Tunji Meydan Bivas görüşüşünü başladı. Yakınki 6 yılda o Şincan'daki 80'den artık naiye şehirge verip Bivas görüştüp dihkallağı yerden berişte körünerlik neticilerini kolgu keltirdi. Yoldaş Xıcavlon'un bu şerefki erişkenliki Şincan ayarlarının ortak pehri. Abdunum Rayonluk Ayarlar Birleşmesi Partiya Grupsu'nun şujisi muavin reisi Li Linghui mundaq dedi. O muyum vazifini zimmisiga ilib, bevas ko'rsatib, dehqonlarga yordam berish va tanglik marki qurilishidan iborat oddiy ish o'rnida qaltis natijalarni yaratdi. O yangi davrdagi Shinjang ayollarining ko'tarangi ruh bilan olg'a ilgirlaydigan, jasorat bilan natija yaratishdagi ko'zga ko'ringan ulgisi. Ulgini yetakchi qilib, uning vujudidagi jasorat, g'ayrat, shijoat va boshdan oxir ommani qalbiga Pükştek əsli məqsədini bütün Abdunum rayonundaki açısınlarının cəsarət bilən ilgirləydiğən küçüge aylandırış gərək.

Kelgüsüm üçün degen dostumuz ede, men bu programını bek yaktırman, mezmullar bir birden esil degen uçurunu kaldırıptu. Köpten köp rahmet, onundan başka Abdurrahman Somkiçi, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptu.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge işenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüv alaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni hoş tebessüm bilen kütüb olgan qadirlik dostlar. Etigeliginle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 5. ayının 11. günü düşenbe. Dehqonlar kalendarı boyunca 3. ayının 25. günü. Her qandaq şan şerep tölengen san sanaksız bedel arqılıq vücudqa çıkıdı. Barlıq muvaffaqiyetlerimi nurgun umutsuzluqla bedelige keledi. Tırışmay turup hiç qandaq işine başka elip çıkılıp olmaydı. Oldırap vazgeçmem. Aman bir günü güzel parlak menzili giyit paralaysız. Kadirlik radyo anlıqçılar, tan kuyaşının illik nur işçi de yeni bir güzel seherini kütüb aldık. Bu yeni günde belkim siz nurgun güzel pilallarını tüzdünüz. Şunaqla şu pilallarınız için seher turup, irade bilen algan ilgirleşini köyünüz gibi tüttünüz. Güzel arzularımızın işkaşırış yoldaki yeni bir günümüz başlandı. Demek yeni bir haftalık hizmet ve ögünüş fırsatı hemimizge kuşak açkan muşu demledi. 174'ün hayırlık seher programımız arkalık radyo aldıdaki bağırlık anlıkçılarımızdan işlerinin umuşluk buluşunu Çin kalbimizden ümit kılımız. Ben riyasetçi Hoşurcan Hızır. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar, bugünkü programımızda tövendikidek mezmullarını uğurlaştırdık. Aval, turmuş bilimleri sahipimizde çaşının akırıp ketken kısmı yeni kardamdı. Adem çokum özünün keyfiyatı da davalguş buluşuğu yol koyuş kere katarlık mezmullar sözde birimiz. Programımızdan sağlamlık savatları sahipsi de nemüçün su üzüp buyun umurtkı kesilini davalıqılı bulmaydı. Zukamdap kağanda ayırplan koltursa nemüçün asallı otur kulak yalıqı gırıplar buludu katarlık mezmullarda savat sözde birimiz. Kenemse radyo anlıkçı dostlar, dektanla programımızdan tepsili mezmullarda bulsun.

Çaşının akırıp gitken kısmı yine kardamdı. Bazı da çaşının uçı ya ki otursa akırıp gitdi. Bu ne turmuş besimi keltirip çıkargan buluşu mümkün. Tadqiqatçılar çaşının rengi bilen sınakka katnaş kuşçularının turmuş besimi hakkındaki dokulatta birdeklik saklan kalığını baykıgan. Yani sınakka katnaş kuşçularının besimi aşkan da çeçideki pigmentinin akırıp gitdi kalığını dokulat kılıngan. Besim yeniklikende okşaş bir çaştı yine pigment eslik yegen. Mondaq çıkılıp etkanda çaşının uçı akırış, ya ki çaşının otursa akırış, belkim besimninki yenikleşi bilen əsildi payda boğan, ak çaş yeni qardap gelişim mümkün. Eğer pigmentlik qol hücayrla teğe tuluk yokumuğan bosa, besim yenikligenden kiyen kepkagan pigmentlik qol hücayra yanıla qaytadan iş ornağı çıkıp, çaşka rang beri alışı mümkün. Rang yeterlik bulmay qalsa, çaşının rangi susıraq bop gelişim mümkün. Adem çokum özünün keyfiyatı da davalgış buluşuğa yol koyuş gerek. Tövende bu hafta söz yapıyoruz. Adem'nin keyfiyatı izçil davalgıp durmaydı. Takat okşaş bulmağın Adem ve işlağı yolu kavakta da keyfiyat mukarrar halda taşkı dünyaya ergişip davalgıp durdu. Eşkandak davalgış bulması kalıtı hadidin ziyade gayviliştir vetkellik hesaplandı. Cungu Pelle Akademisi Psikike Tatqiqat Ordu'nun kandidat tatqiqatçısı, Dövlet İşkin Dərizlik Psikike Məsləhçisi Van Köy mındaqtaydı. Keyfiyatta davalgış buludu. Davalgış uzak vakit məlum dairden eşip ketmese, hemmisi normal ahval. Sağlam keyfiyat her vakit aktif, ümit var buluş, pasiflik bulmasıqtın deyerek bilmeydi. Her bir xil keyfiyat tədirci tərəqiyyatına məhsulu bulup, bizni qoğdaş qimmeti giyge. Şükürlük, məyüslük mü turmuşdan bir kısmı. O belkim sizne teximi ehmiyetlik, kızıqarlıq yaşayış üsulunu izdeşke agahlandırışı mümkün. Bu xil keyfiyat ne iskılığa vaxtı da ya ki işbadiligende, eğer her kim bu hakiki hissiyatı selkarsa, onu çetki kaksa ya ki onun da mesele bağı adep karsa, kımmeti bağı özü üstede oyulun işine koldun berip koyuşu mümkün.

Qadirlik radio anlıqçılar, anlıqatqınanla Şinjan radio televiziya stansisi 107.4 Qatnan Sanat Radiosundan bevasta anlıqatqan 107.4'ün xayirlik səhər programısı. Qadirlik dostlar, əmni dextanla sağlamlıq savatları səhifimizi qorulaşdırılğa məzmunladı bosun. Nem üçün su üzüp boyun umurtqa keselini davalığılı bolmaydı? Boyun umurtqa keseli bimarlarının keselini davalaş üçün su üzüşünü başlaşıya tavsiye kılınmaydı. Çünkü uzun mezgil su üzdüğallarının boyun umurtqısı su üzüşten ibaret bu hareketke köngen bulup, kesellik ehvalı yaşlanğanın kiyen davamlıq su üzüsü buludu. Ama adette anca su üzmeydiğallar ya ki su üzüşünü qatti bilmeydiğallar

Boyun umurtka kesil sebeplik su üzüşüne başlasa, boyunun yükünü aşırı yetiş mümkün. Bunun sebebi şu ki, su üzgende nefes eliş hareketini kolunun suni kısış hareketi arkalık bedeninin yokurki yerimini yokurgu götürüp, ehvalı karab baş boyun kısmını yeni götürüp, iğiz burunu su yüzden ayırıp tamamlaydı. Ama köp kısım işten sırtkı kadımla bu hareketini cahide kılanmaydı. Daim boyun ve başını iğiz götürüp nefeslendi. Bunda kılıç gerçi boyun muskullarını belgilik derecede çenek duruş rolünü oynuyor mu? Lekin şuna bulan bir vakitte boyun umurtkısının boğumu ve umurtka ağırlık taksisini ziyade hareketlendirip koysa yaşlığa nispeten çoğun mesele bulmasılığı mümkün. Lekin umurtka ağırlık taksisi politip çıkan, umurtka neytisi tarayıp getken kişilerin nispeten bu bir hıl ziyarlık hareketi hesaplandı. Paşını sıba ayak giyiş bel ağırıkı paydılık. Nurgun kişiler tüz paşınlık ayak giyişle bel put ağırıkını azayt kılı buludu deyip karaydı. Ama sonra keserlikler doktorunun karışıca azırak paşını sıba ayakını giyişe en rahat bulduken. Bu hıl ayak bel dümbe ağırıydıgan bimarlarının uçkının hareket usulünü özgertip ağırıkını yeni kirt ediken. Paşını bombası ya ki paşını bek iyi zup kese put ve das sonukunun oylini şeklige tesir köstüp umurtka tüyürge ve tövenki dümbü kısmına təsir köstüb, bel dümbü ağırgını keltirip çıxırdıkken. Mutakasla bunda təklif verdi. Bel dümbü ağırıydıgan bimarlarının ayığının paşınısının iğizliği 5 cm'dan eşip getmesi gerek. Bunda bulganda bedeninin iki putka düşündüğün besimini yeni ikletkili bulundu. Erlerinin hazır keydiğen tənlerket ayaklarının köpençisi otur hal paşınlık ayakla bulup, bu mu bel dümbü ağırgının kozgılış nisbitinin ayarlanikidin tövən buluşudaki asaslı sebeplerinden biriken. Bundan da başka aldı uççe ya ki kendi uççe yokurga ilgilgen. Tiki kelin ayaklarının meniş yerinde boğum ve tapangı boğum besimi tekimi küçük bulup, tiki sınırı perdi yalluğu. Şundakla tiz, sağra ve dümbü ağırgını davalı çıkıp aydılıkken. Zukamdap kalganda ayırplan koltursa nem için asalla otur kulak yalluğu gırptarı buldu? Nurgun kişiler ayırplan kolturganda bir aram buldu. Bulup mu kulak meselesi en köp körüldü. Mesela kulakını itibalganda ağır iş, kulak gomulda aş katırlıkla. Bu ameliyette bir hıl fizyologiyelik hadise. Burun boşluğu bilen otur kulak otursa da bir inçke turbu yolu bağ bulup, o kulak yotkunçak neytisi dep atalıdı. O taşkı hava besim bilen otur kulak hava besiminin tamponluğunu saklaydığı yol. Kulak yotkunçak neytisinin taşkı eğizi burun boşluğunun arka uçudaki burun yotkunçak kısmı caylaşkan. Normal ahvalda adamlar yemeklik çaynıgan ya ki yutka vaxtıda kulak yotkunçak neytisi içilip otur kulakının hava besimi sırtkı hava besim bilen boğan tamponluğunu saklaydı. Kulak yotkunçak kanalıda yalluğ, suluk ışık ya ki başka nersle kulak yotkunçak kanalının iğizini tosup alganda kulak yotkunçak neytisi normal içilenmişse otur kulağının hava besim bilen sırtkı hava besimi tampon bolanmay otur kulağının içki kısmı tövellep nağır perde içige oltırışıp getirdi. Bu hıl ahval uzak vaxt davamlasa nağır perde içige su yığılıp hatta kan yığılıp acırtıp çıkırış karakterlik otur kulak yallığını keltirip çıkırıp münasibetlik kulak ağrış, kulak oğuldaş, kulak yumuluş, anlaş iktidarı tövelleş katarlık keserlik alametlerini keltirip çıkırdı. Bu hıl ahval köpünce zukamdap kalganda ayırplan koltuğuş ya ki suğu çöküş katarlıkların kep çıkırdı. Ayırplan kötürülüp pesi işler yanında hava besiminin özgürüşü tez bulup yokurkıdaki ahvalla asallı körülüldü. Ayırplanda uç işler yanında körüldüğün bu hıl otur kulak yallığı avyasiye karakterlik otur kulak yallığı edep atılıyordu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Yakında Meituan elan kılgan 2026 yıllık May Bayramlık İstimal Ahvalını Küzüteş Dokulatı'da körsülüşçe 1. May Bayramlık Demeliş Mezgil'de Şincan Dövlet İçi Medeniyet Sayahat Bazır'daki Yarkın Karı Tulpar Menzili Gaylangan. Medeniyet Sayahat Zakızı Bulturka Okşaş Mezgil'dikiden 12% aşkan. Konalgı koşulgan tür halkıgan istimal zakızı Bulturka Okşaş Mezgil'dikiden 55% aşkan. Medeniyet sayahat istimal bazırda rayon boyunca yokur götürülüş, kesip altı yeniliş, çonkuru iz kılıçtak yeni yüzülüş görülgen. Demeliş mezgilde Şincan'ın sayahat endisi devamlık el alışıp sayahatçilerin seferge çıkış şekli bir noktada daka kılıçtın rayon boyunca seyyarı sayahat kılıçkı özgergen. Sallık malumatı görsülüşçe İli Kazak Abdonom Oblasti, Bayınqulu Moğol Abdonom Oblasti Katarlıq Çayla kızıq noktağı aylanğan bulup, ölkü merkezi bolmağan şehirlerinin konalgu zakas nisbiti 76% kiyetken. Yol boyu tarqaq sayahat kılıp, uzak toxtaydıgan yeğinci sayahat şekli ayırıplan bilen berip geliştek en-enevi endizinin oranına ağan. Qol şehir bilen Köytün şehri Meytuandaki memleket boyunca oldunki 10 orunda turgan rayon nahiyeler tizimlikige muvaffakiyetle kirgen. Mihmanxan izdeş kızgılığı zor derecede aşkan. Sayram Kölü Menzir Rayonu, Bağraş Kölü Menzir Rayonu, Tiyanşan Boğdu Kölü Menzir Rayonu, ol kışkı erişken menzir rayonlar içinde oldunki 3 orunu igilip, tabi menzirsi ve rayon sekri küçüge taynıp, davamlık celip kılıç küçün namayan kılgan. Serhıllaşkan otlara yokur derecelik sayahat ihtiyacı merkezde kipadılınıp, Küçük Ömek Sayahiti Şincan'ın bayramlık sayahiti de yeni etvarlık sayahat şekli gaylanğan. Meytuan Sallık Məlumatı'da körsülüşçe 1. May bayramlık demeliş mezgilde Şincan'ın Küçük Ömek Sayahiti Zakas Umumi Somisi Bulturku Okşaş Mezgildikiden 20% aşkan. O aylı məksus sayahitinin kündelik oturçı istimal umumi somisi Bulturku Okşaş Mezgildikiden 555% aşkan. 2500 yuandan 3000 yuan geçe, 3500 yuandan 4000 yuan geçe boğan küçük ömek sayahat zakızı bulturku okşaş mezgildikiden 900% aşkan. Uzun mezgillik demeliş ihtiyacı otura yokur derecelik medeniyet sayahat istimal bazırını ilgir sürgen. Medeniyet sayahat istimalının hayati küçü yine yemek içmek cehette sicil kozgıtılıp, Şincan'ın has mezgillik tamamları sansızlığan kişilerin celip kılgan. Demeliş mezgilde Şincan'ın korumu zakızı bulturku okşaş mezgildikiden 8% aşkan. Suda pişirilgan koy güyüşünü torda sürüştürüş miktarı bulturku okşaş mezgildikiden 215%, göyürü lagmanının 120% aşkan. Sayahatçıla esil temdiki taamlığa iğiz tegiş yergende Şincan'ın avatlığı ve yemek içmek medeniyetinin sehri küçünü çoğun koruyuz kılgan. Yakında aşkarı toplaş ve kespi layihani elalaştırış arkılık, Şincan derecedin taşkırı futbol birleş musabıqısı katınışlıgan 14 komandanın komanda belgesi resmi elan kılındı. Erkaysi komandaların komanda belge layihası kalıp taş bulup orzonun işkaşırış başlayımısını ziş gördüb, çocayının tabii kıyapıtı, tarihi medeniyetini çonkur yuğurup, hastalıkını namayan kıldıgan komanda rohi ve top mestanlarının hissiyatını mücessemleydiğen Roşen belge hesaplandı. İgilinişçe Ürümçü komandasının komanda belgesi Tiyanşan'ı yadro kılıp, Bingtuan bilen yerliknin yuğurluşedek itibaklık rohini namayan kılgan. İli komandası ili etini cesaret bilen algı ilgirleydiğen tulpar rohiga simovul kılgan. Altay komandası Karmuz alahidligini gevdilendirgen. Karmay komandası Nifçehri sanayeti bilen toğrak obrazını birleştirgen. Tarbagatay vilayeti Çigra rayonu Qogdaş rohini namayan kılgan. Bortala komandası Köl tağ menzirsinin tabii güzelliğini mücessemleştirgen. Sancı komandası şehrinin hayati küçün namayan kılgan. Kaşkar komandasının komanda belgesine Koyulun teği kadimi şehir belgeleri sandırılgan. Turpan komandası yalkun tağ ve üzüm pelekleri bilen otte kızgıllık ne ihbarlıgın. Komul komandası kadimi yilondun paydalanıp yepek yolu rivayetini bayan kılgan. Bayınqulun oblastı komandası Kotaz obrazı arkalı kayserlik ve batırlıqını namayan kılgan. Aksu komandası Karlıq Tağ, Derya ve Kösem medeniyetini yuğurgan. Kızılsu oblastı komandası Cungo'nun garbideki coğrafiyelik alahidligini gevlendirgen. Hoten komandası Kaşteşi medeniyeti arkalı